Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Gardener, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah, yanar döner, acayipsin.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Günaydın Metropol FM dinleyenleri. Ben Serdar. Metropol FM'desiniz. Çok sıcak bir günün sabahındayız. Sıcak daha şimdiden kendini belli ediyor. Gece nasıl geçti? Birçok bölgede gece sıcaklık en fazla 22-23 derecelere kadar düşebildi. Hele de Orta Almanya'da Frankfurt bölgesi, Mannheim bölgesi adeta cayır cayır yanıyor. Bu bölgelerdeki insanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bu sıcak hava dalgası en az 3-4 gün daha bu şekilde 40 derecelerde devam edecek. Onu yeri gelmişken söyleyelim. Biraz önce hava durumunu sunarken de aktardım bu bilgileri. Kolaylıklar diliyoruz. Kendinizi yormayın. Öğle sıcağında fazla dışarı çıkmayın. Sıcaklık yükü en fazla akşam saatlerini 17-18 arasında, onu da unutmayın. Yani 15'i geçtikten sonra değil, gün boyunca kendinizi fazla sıcakta yormamanız çok ama çok önemli. Mikrofonda ben Serdar. Güzel bir perşembe sabahı diliyoruz. Günlerden 25 Haziran. Günaydın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

Merhabalar merhabalar, dinleyenlerimize selamlar. Guten Morgen, sıcak bir günün sabahından sesleniyoruz sizlere. Bugün Almanya saat 22'de Ekvador ile karşılaşıyor. Türkiye'nin maçı ise yarın sabah saat 4'te Amerika ile Türkiye son maçına çıkacak Dünya Şampiyonası'nda. Ya bunu söyleme dilim, inan bana, hani kaç defa da söylesem dilim alışmıyor. Çok zorlanıyorum bunu söylerken. Bu kadroyla bu şampiyonaya bu kadar erken veda etmememiz gerekiyordu. En azından son maça iddialı çıkmamız gerekiyordu. Hani gruplardan çıkamayabilirsin ama iddiamızın hemen ilk iki maçta böyle kaybolması çok ama çok üzücü. Turnuvanın daha şimdiden en büyük hayal kırıklığı olarak Türkiye gösteriliyor. Maalesef artık son maçta futbolcularımız en azından gol, puan alması gerekir diye düşünüyorum. Skor kralı yarışmamızda devam ediyor. Bu yarışmamızda milli takım formaları, Almanya'nın ve Türkiye'nin milli takım formalarını kazanabiliyorsunuz. Nasıl? Az sonra söyleyeceğim.

Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz bu harika yarışmamızda Türkiye milli takım forması, Almanya milli takım forması kazanabiliyorsun. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketini kazanabiliyorsun. Ve birazcık şansla iPhone 17'nin sahibi olabiliyorsun. Ne yapman gerekiyor? Instagram'a giriyorsun. Instagram'da Skor Kralı yarışmamız ile ilgili paylaşımların altına Türkiye Amerika ile kaç kaç oynar skor tahminini gönderiyorsun. Almanya Ekvador ile kaç kaç oynar skor tahminini gönderiyorsun. Gelen doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişlerden bu harika armağanları kazanıyorsun. Bol şanslar.

Devam edelim. Günaydın. Sıcak bir günün sabahından sesleniyoruz. Birçok bölgede bugün sıcaklık 39-40 dereceye yükselecek. Başta Mannheim, Frankfurt, Mainz, bu bölgelerde gerçekten hava sıcaklığı çok sıkıntı olacak. Köln'de de 39 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Neler konuşuluyor Almanya'da? Gençlere, çocuklara sosyal medya yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? Avustralya'da 16 yaşından küçükler sosyal medya kullanamıyor. Almanya'da da bununla ilgili öneriler vardı ve konuyla ilgili uzmanlar görevlendirildi. Böyle bir yasak gerekli mi? Çocuklar sosyal medyadan etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? 18 uzmandan oluşan komisyon dijital medya kullanımı, okullarda cep telefonu ve internet riskleri üzerine çalıştı ve bu bakanlarla paylaşıldı. Başta Başbakan Merz, TikTok ve Instagram gibi uygulamalar için yasal yaş sınırlarına açık olduklarını söylemişlerdi. SPD ise 14 yaş altına sosyal medya yasağı istiyor. Dün bu araştırmaların sonuçları bakanlarla, başbakanla paylaşıldı. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Gençlere yönelik bir sosyal medya yasağı gelecek mi? Bunu göreceğiz efendim. Bu aralar en çok tartışılan konuların başında geliyor bu. Günaydın.

Metropol FM'desiniz. Günaydın. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne, yeni sabaha. Sıcak bir günün, çok sıcak bir günün sabahındayız efendim. Saatler ilerledikçe şu an 23-24 derecelerdeki termometre seviyesi 30 dereceyi aşacak, 35 dereceyi aşacak, 40 derecelere kadar dayanacak. Güneşin altında, hele de kapalı alanlarda hissedilen sıcaklık çok daha fazla, 60 derecelere kadar yükselebilecek. Dolayısıyla çocuklarınızı falan da, hayvancağızlarınızı falan da arabalarda falan bugün bırakmayın, unutmayın. Gerçekten çok tehlikeli. Göl kenarlarına da gidecek olanlar, havuzlara gidecek olanlar, boğulma vakalarının en yoğun yaşandığı günlerdeyiz. Aman aman aman dikkat. Herkese sağlıklı güzel günler diliyoruz efendim. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Günaydın.

Günaydın, selamlar, merhabalar. Metropol FM burası. Ben ise mikrofonda Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız başladı. Küçükler, büyükler, hanımlar, beyler. Hem de öyle bir günde başlıyoruz ki Allah'ım, sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek bugün birçok yerde. Hele de Mannheim civarı, Frankfurt çevresi, Köln civarı. Allah sizlere yardım etsin. Gerçekten de kavurucu sıcaklar. Antalya sıcağı. Antalya'da şu an böyle bir sıcak, Türkiye'de böyle bir sıcak yok. Onun için kendinize dikkat edin. Aman aman kendinizi fazla yormayın. Güzel şarkılarla biz de bu yorucu havada sizlere eşlik edeceğiz. Herkese merhabalar. Radyolarınızdan en güzel şarkıları sizlere ulaştırıyoruz. 030-217-970-71 de benim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaram. Günaydın.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao-Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Günaydın Metropol FM dinleyenleri. Ben Serdar. Metropol FM'desiniz. Çok sıcak bir günün sabahındayız. Sıcak daha şimdiden kendini belli ediyor. Gece nasıl geçti? Birçok bölgede gece sıcaklık en fazla 22-23 derecelere kadar düşebildi. Hele de Orta Almanya'da Frankfurt bölgesi, Mannheim bölgesi adeta cayır cayır yanıyor. Bu bölgelerdeki insanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bu sıcak hava dalgası en az 3-4 gün daha bu şekilde 40 derecelerde devam edecek. Onu yeri gelmişken söyleyelim. Biraz önce hava durumunu sunarken de aktardım bu bilgileri. Kolaylıklar diliyoruz. Kendinizi yormayın. Öğle sıcağında fazla dışarı çıkmayın. Sıcaklık yükü en fazla akşam saatlerini 17-18 arasında, onu da unutmayın. Yani 15'i geçtikten sonra değil, gün boyunca kendinizi fazla sıcakta yormamanız çok ama çok önemli. Mikrofonda ben Serdar. Güzel bir perşembe sabahı diliyoruz. Günlerden 25 Haziran. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Saatlerimiz 6.30 ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda bir üst tura yükselen takımlar tek tek belli oluyor. Gece oynanan maçlar var, dün akşam oynanan müsabakalar var. Bakalım şimdi kim ne yapmış, maçlar nasıl sonuçlanmış. Brezilya İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek grubuna lider tamamlamayı başardı. Dün gece oynanan maçta aynı grupta Fas Haiti'yi 4-2 yendi. Haiti iki kez öne geçti. Fas maçı 4-2 kazandı ve grup ikincisi olarak grubu tamamladı. Haiti üçüncü oldu ve bir üst tura çıkmak için artık diğer grupların sonuçlanmasını bekleyecek. Haiti'nin bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. A grubunda ise Meksika ev sahiplerinden biri Çekya'yı 3-0 mağlup etti. 3 maçta 3 galibiyetle grubunu lider tamamladı. Ve diğer maçta ise Güney Afrika Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Kore berabere kalsa bir üst tura çıkacaktı ama Güney Afrika 1-0 kazanarak bu grubun sürprizini yaptı diyebiliriz. Ve A grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Çekya 3 maçtan 1 puanla evine geri dönüyor. Güney Kore'de artık diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Diğer oynanan, dün akşam oynanan maçlarda İsviçre Kanada'yı 2-1 yendi. Grubu lider tamamladı. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi ve İsviçre ve Kanada'nın ardından 4 puanla 3. oldu ve bir üst tura çıkma şansı oldukça yüksek toplamış oldu 4 puanla Bosna Hersek'in, değerli dinleyenler. Bugün saat 22'de E grubunun maçları tamamlanıyor. Curaçao fil dişi sahiliyle karşı karşıya gelecek. Almanya grubu lider tamamlamayı garantiledi. Bu maçı, oynayacağı maçı farklı bir şekilde kaybetse dahi grup liderliği garanti. Ekvador Almanya'yı yenerse bir üst tura çıkacak. Fil dişi sahili Curaçao'yu yenerse bir üst tura çıkmayı başaracak. Curaçao'nun da yine fil dişi sahilini yenmesi durumunda bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. F grubunda Tunus, Hollanda, Japonya, İsveç maçları var saat gece 1'de. Sabaha karşı saat 4'te ise Türkiye'nin maçı var Amerika'yla ve aynı grupta Paraguay, Avustralya grup ikinciliği için karşı karşıya gelecek. 6.33 yaptık saatlerimizi. Günaydın.

Emre Kaya benimsin dedi, günaydın. Ve Venezuela'nın kuzeybatısında iki deprem meydana geldi. Arda arda çok büyük depremler. Önce 7.2 büyüklüğünde, 40 saniye sonra ise 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adasının doğu kıyısı ise 6.9'luk bir depremle sarsıldı. Yine Meksika'nın kıyılarında 4.9 büyüklüğünde bir depremin de yine meydana geldiği bildirildi. Malum biliyorsunuz, hem Meksika'da, Amerika'da ve Kanada'da Dünya Futbol Şampiyonası düzenleniyor. Yani bu bölgeye yüz binlerce insanların futbol izlediği, statları doldurduğu bir bölgede bu depremin tabii ki yaşanması çok büyük bir faciayı beraberinde getirebilir diye de tabii düşünüldü. Dün bu meydana gelen depremle beraber Venezuela'da can kaybının çok yüksek olmasından endişe duyuluyor. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde bu deprem başta Caracas'ta, yani ülkenin en kalabalık şehri, başkentinde çok ciddi bir yıkıma neden oldu. Henüz daha can kaybıyla ilgili bir açıklama gelmedi değerli dinleyenler. Biz de konuyla ilgili edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Venezuela halkına çok geçmiş olsun diyelim. 6.39 yaptık saatlerimizi. Berkay, Aslanlar Doğuyor şarkısı Metropol FM'de. Günaydın.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM'de. Saatlerimiz 6.42. Günlerden Perşembe, 25 Haziran. Ve kulaklarda şimdi Ben Seni Arayamam şarkılarıyla Yüksek Sadakat. Tüm dinleyenlerimize günaydın. Kolay bir gün diliyoruz. Çalışmakta olanlar, tabii ki sizlere özellikle hayırlı işler, kolaylıklar.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Koray Avcı, Ümit Sayın, Hicran, Metropol FM'de oldu. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Aşırı bir sıcak var bugün yayın bölgelerimize günlerdir. Sıcaklardan bahsediyoruz ve bugün, yarın ve hafta sonu tam zirve yapacak. 41-42 derecelere kadar hava sıcaklığı yükselebilecek efendim. Bununla ilgili meteoroloji uzmanları tahminlerini güncelledi ve en sıcak bölge Mannheim bölgesi, Frankfurt bölgesi, bu bölgeler Freiburg, Breisgau, buralar 41-42 dereceleri görebilecek hafta sonunda. Bugün de 38-39 dereceler Mannheim'da, Frankfurt'ta görülebilir. Stuttgart 37-38 derecelere kadar, Köln'de de yine 37-38 dereceler görülebilecek. Bu sıcaklarda aman sıcak çarpmasına karşı, güneş çarpmasına karşı kendinizi özellikle sıcakta ve kesinlikle güneşin altında uzun süreler geçirmeyin diye uyarılar yapılıyor. Onu biz de yine sizlere aktarıyoruz. Meteoroloji uzmanlarının, meteoroloji dairesinin konuyla ilgili ciddi uyarıları var. Hatta birçok bölgede, Almanya'nın birçok bölgesinde açık havada yapılacak olan birçok etkinlik de bu sıcaklıklar nedeniyle ertelendi ya da iptal edildi. Bir de o var. 6.53 yaptık saatlerimizi Hande Yener'le. Egoyla. Mannheim'da Almanya'nın Adana'sı oldu ha. Mannheim, Adana, Frankfurt, Mersin.

Gerçi bakıyorum Adana'da bile böyle bir sıcaklık yok bugün. Adana bugün 33-34 derece. Mannheim 38-39. Vay be.

Hande Yener ve Madrigal Ego şarkılarını seslendirdiler. Saatlerimiz de 7'ye dayandı. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimize merhabalar. Hoş geldiniz sizler de. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. A2'nin önemli bir bölümü trafiğe kapatılacak önümüzdeki günlerde. A2 özellikle Nordrhein-Westfalen bölgesini Ruhrgebiet ile Berlin'le bağlayan Berliner Ring'e doğru gelen bir yol olarak da biliniyor. Hannover yönünde A2 Kamenar-Kreuz'la Hamm kavşağı arası 3 Temmuz Cuma saat 21'den 6 Temmuz Pazartesi sabah saat 5'e kadar kapalı olacak. Burada asfalt çalışmaları olacak kıymetli dinleyenler. Yönlendirmeleri kullanmanız gerekecek bu bölgede yaşayan dinleyenlerimize şimdiden duyurmuş olalım. Hadise Ara Beni şarkısı bu saatimizin son parçası. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lea Matschulat. Bei der Bundeswehr ist die Zahl der Bewerbungen gut 5 Monate nach dem Start des neuen Wehrdienstes deutlich gestiegen. 2026 seien bislang rund 38.500 Bewerbungen eingegangen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Registriert wurden außerdem rund 11.000 neue Einstellungen, 13% mehr. Die aktive Truppe der Bundeswehr soll nach Plänen der Bundesregierung auf 260.000 Männer und Frauen anwachsen. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder treffen sich heute in Berlin. Das wichtigste Thema der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, die Finanzen.
2: Die Länder und auch die Kommunen fordern vom Bund mehr finanzielle Unterstützung, wenn es darum geht, Bundesregelungen umzusetzen. Es geht etwa um Kosten für die Sozialhilfe oder für das Kindergeld. Die gesetzlichen Vorgaben kommen aus Berlin und müssen in den Ländern umgesetzt werden. Und bei der MPK heute wollen die Länderchefs an das Prinzip der Konnexität erinnern. Das bedeutet, wer bestellt, der muss auch bezahlen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: In Venezuela gilt nach 2 starken Erdbeben der Notstand. Es gibt massive Schäden. Genaue Angaben zum Ausmaß der Schäden oder zu Opferzahlen liegen bislang nicht vor. Priorität hätten nun die Rettungsarbeiten, sagte die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez. Es waren keine Züge mehr und der Schulunterricht wurde eingestellt. Und auch am internationalen Flughafen der Hauptstadt Caracas geht aktuell nichts mehr. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Mexiko 3:0 gegen Tschechien durchgesetzt. Südafrika hat mit 1:0 gegen Südkorea gewonnen. Und Brasilien traf 3-mal gegen Schottland 3:0. Marokko besiegte zum Abschluss der WM-Vorrunde Haiti mit 4:2. Die Schweiz gewann gegen Kanada mit 2:1. Und Bosnien-Herzegowina bezwang Katar mit 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara, muhalefet şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyor sözleriyle tepki gösterirken, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli yol kat ettik, süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla süreci yönettik ifadelerine yer verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Nimet Özdemir toplantı sonrası AK Parti'ye geçti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesi öncesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motorun satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve öncesi oluşturulan operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında istifa tartışmalarına son noktayı koyup görevinin başında olduğunu ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava aynı, sıcaklık 25 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 22 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Hojna!
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı. Günaydın herkese, merhabalar. Radyolarınıza ben Serdar.
1: Gel yiğidim, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler gönderiyoruz bulunduğunuz ortamlara. Merhabalar, günaydın. 25 Haziran günlerden, Perşembe sabahından sesleniyoruz sizlere. Saatlerimiz şu an 7.15. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saati. Güzel bir gün olsun, kolay bir gün olsun. Çok bunalmayacağımız bir gün olsun, serin ortam bulacağımız bir gün olsun. Çok sıcak, çok sıcak. Bugün Mannheim'ine 38-39 dereceleri görecek. Bu hafta sonu abi 40 derece diyorduk. Şimdi tahminler yenilendi. Cumartesi günü için 41-42 derece deniliyor. Mannheim'de, Frankfurt'ta. Berlin'de pazar günü 41-42 derece olabilecek. Bugün Berlin 35 derece. Stuttgart'ta bakalım. Stuttgart'ta da çok sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca değerli dinleyenler 37 derecelere kadar sıcaklık yükselecek. Köln'de de 38-39 dereceler. Kuzey'de 35. Hamburg'da, Bremen'de valla dikkat. Yanacağız bugün. Cayır cayır yanacağız valla. Dikkat edin. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Mannheim'da bu ara Almanya'nın artık Adana'sı oldu diyebiliriz. Resmen diyebiliriz bunu. Adana bugün 33 derece mesela. Valla. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar diyelim. Ve işte Sinan Akçıl. Tabii.

Tabii tabii, Metropol Efendisi'nin Akçıl. Günaydın. Osman yazmış. Abi diyor, sıcak yerlerden bahsediyorsun diyor. Serin yer lazım bize. Sıcak yerleri niye söylüyorsun diyor. Evet, serinliğe kaçmak isteyenler tabii haklısın, doğru söylüyorsun. Kelaya kaçacaksın. Ya da mesela Helgoland'a kaçacaksın. Helgoland Almanya'nın adalarından biridir. Kuzeyde Schleswig-Holstein'da. Bakayım bir dedim ya. Vallahi aklıma getirdin Osman. Bugün orada maksimum 18 derece. Güneşli, yağmur falan da yok. Yarın 23, öbür gün 20. Pazar günü 21. Bak pazar günü her taraf 41 dereceyken orası 21 derece. Bir de şey var tabii, Zugspitze var. Yani Alplerde o yüksek kesimler. Şu an şu an 13 derece, gün boyunca da değişmeyecek. 12-13 derece civarında olacakmış. Hatta pazartesi 10 dereceye kadar düşüyor. Çok sıcak ya o diyenler, Zugspitze'ye gidebilirsiniz abi. Bir fotoğraf vardı, adam sıcaktan bunalmış, buzdolabının içine giriyordu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Rabia Tunç Bilek yarı çıplak. Günaydın. Venezuela'da ardı arda iki büyük deprem meydana geldi. Çok geçmiş olsun. 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 40 saniye sonrasında 7.5 büyüklüğünde bir deprem ve başkent Caracas, kalabalık bir şehir, milyonlarca insanın yaşadığı bir şehir Caracas ve burada birçok binanın yıkıldığı görünüyor. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek olabilir diye bir endişe yaşanıyor. Ve acil durum ilan edildi ülkede ve malum biliyorsunuz Dünya Futbol Şampiyonası da bu bölgede gerçekleşiyor. İşte Meksika mesela deprem bölgesine yakın bir ülke. Meksika'da bu sarsıntıları hissetmiş ve

0: statlarda 50 bin, 60 bin, bazen 80 bin kişi bu maçları izliyor statlarda. Allah korusun, hani öyle bir deprem mesela bir stada denk gelse çok ciddi bir facia yaşanır. İnsanlar da dün bayağı korkmuşlar, zaten Meksika'nın da maçı vardı. Düşünün, öyle bir ortamda maç izliyorsunuz, deprem haberi geliyor, bir panik oluşuyor, panikte hayatını kaybedenler de olabiliyor. Dolayısıyla Venezuela'da bu deprem çok ciddi bir yıkıma neden olmuş ve can kaybı bir hayli fazla olabilir diye korkuluyor kıymetli dinleyenler. Çok geçmiş olsun diyelim Venezuela halkına. Bu yılda zaten çok çalkantılı bir yıl yaşıyor. Venezuelalılar işte devlet başkanları falan kaçırılmıştı Amerika'ya. Yeni bir devlet başkanı geldi falan. Amerika tamamen elini Venezuela'nın üzerine koymuş durumda ve şimdi bu afet durumu, Allah kolaylık versin diyelim. 7.32 Metropol FM'de saatler. Herkese keyifli güzel bir gün diliyoruz. 0-32-117-970-71 mesajlarınıza bakacağız birazdan. Almanya'nın soğuk havasından bıkmadınız mı az? Biraz da sıcak yaşayalım. Memleket havası gibi diyor. Tamam da ne kızıyor? Rüzgar gibi esmişsin. Hayırdır? Hayırdır dayı?
1: Çok geç ya.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Devam ediyoruz. Skor Kralı yarışmamız var kıymetli dinleyenler. Milli takım formaları kazanıyorsunuz. Türk milli takım forması, Alman milli takım forması. Metropol FM size bu formaları kazandırıyor aynı zamanda. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızda 100 euro değerinde Meray Kuruyemişleriyle dopus dolu, ürünleriyle dopus dolu bir hediye paketi kazanıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Almanya Ekvador maçı bu akşam kaç biter? 2-2 mi biter? Genelde gelen tahminlere bakıyorum. 3-0, 4-0 Almanya deniliyor. Ama Ekvador da Almanya'yı yenerse bir üst tura adını yazdıracak. Ekvador bir sürpriz yapar mı acaba? Ya da Almanya Deniz Undav'la beraber, Deniz Undav yine yedekten oyuna girecekmiş. Son maçta grubu zaten lider tamamlamayı garantileyen Almanya bu son grup maçında futbolcuları dinlendirir diye düşünülüyordu ama antrenör Nagelsmann diyor ki hayır diyor, dinlenmek falan yok. Mannheim'da 40 derece, insanlar dinleniyor ama biz de burada çalışacağız diyor. Abi nasıl bir sıcak ya. Vallahi Almanya milli takımında fazla bir değişiklik olmayacakmış. Bu sakatlanan Schlotterbeck'in yerine Rüdiger takımda olacak. Fazla bir değişiklik olmayacak. Biz bu müsabakayı bir sonraki turdaki oynayacağımız maç için hazırlık olarak görüyoruz diyor Nagelsmann. Görüyor musun mentaliteyi abi? Ya. Görüyor musun? İçimiz acıyor, içimiz ama yapacak bir şey yok. Ve Almanya Ekvador maçı kaç biter? Türkiye Amerika maçı kaç biter? Millilerimiz güzel bir oyunla, bir galibiyetle acaba turnuvayı böyle mi kapatır? Ve aslında biz işte buyuz, bu kadar iyi oynayabiliyorduk da şanssızdık diyebilecekler mi Amerika karşısında? Nasıl bir skor olacak? Tahmininiz nedir? Bunu da bize Skor Kralı yarışmamızda gönderin Instagram sayfamızdan. Doğru gelen tahminlere bakacağız. Doğru tahminler arasında yapacağımız şekil işten çıkacak olan iki dinleyicimiz. İsteyene Alman milli takım forması, isteyene Türkiye milli takım forması ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi. Aynı zamanda bir adet DAB radyo ve 21 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz özel çekilişimizde bir dinleyicimiz, gelen doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanacak. Dolayısıyla hadi bakalım, hemen Instagram'a giriyorsunuz ve maç tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Abi Haiti bile 2 gol attı dün be.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 7.43 yaptık saatlerimizi. Merhabalar. Metin yazmış, Metin. Almanya acımaz diyor. 5-0 kazanır bence diyor. Alman takımları genelde böyle tam turnuva takımları, malum biliyorsunuz. Son iki dünya futbol şampiyonasında onlar da ilk iki turda elenmişti. Dolayısıyla onun acısını çıkarmak istiyor tabii ki futbolcular. 2022 dünya futbol şampiyonası Katar'da ilk turda elendiler. 2018 Rusya'daydı, orada da ilk turda elenmişlerdi. Tarihte ilk defa olmuştu böyle bir şey ve üst üste ilk turda iki turnuvada elenmişlerdi. O feci bir şeydi. Ve bu kez bir üst tura çıkmayı, lider olarak çıkmayı bir de garantiledi zaten Almanya. Son maçın ama Ekvador eğer Almanya karşısında kazanırsa o zaman grupta ikinci olabilir ya da en azından en iyi 8-3. Takımlar arasına girebilir. Türkiye maçı için diyor tahminim 0-0 demiş dinleyicimiz. İyi, en azından 1 puan. 1 puan 1 puandır. Skor Kralı yarışmamıza katılmak için ama bunu bana değil WhatsApp'tan değil aynı zamanda Instagram'a o yarışma başlığımızın altına göndermen lazım Metin, tamam mı? Turnuvada da iki takım var gol atmayan. Biri Panama, biri de maalesef biziz. İnşallah bunu da değiştireceğiz. 7 takımın puanı yok. O takımlardan biri Haiti. İşte bakayım, bir az önce bakmıştım. Hangi takımlar? Haiti, Tunus var. Biz varız. Panama mesela 0 gol. 0 puan, pardon, düzeltelim. Haiti de dün iyi oynadı şeye karşı. Marokko'ya karşı. 2 defa öne geçtiler. Adamlar 2 gol attılar. Bravo. Kap verdi. Benim favorim Kap Verde. Kap Verde son maçını kazanırsa Yeşilburun Adaları, ne Burun Adaları? Yeşilburun Adaları. Son maçlarını eğer kazanırlarsa o zaman bir üst tura çıkacaklar ya. Gönlümden valla. İnşallah kazanırlar. Kimle oynuyorlar bakayım bir. Kap Verde son maçında kimle oynayacak? Bakayım bir. Suudi Arabistan, puan sıralamasına baktığımızda 2 puanla zaten şu an 3. Eğer maçı kazanırlarsa Suudi Arabistan karşısında puanları 5 olacak ve kesin bir üst tura çıkmış olacaklar. 5 puanla grup 3.sü olma şansları var. Hatta grup 2.sü bile olabilirler. Eğer İspanya Uruguay'ı yenerse o da çok enteresan olur. İspanya zaten bir üst tura çıkmayı garantiledi bile. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız bizim. Tabii Türkiye'den sonra acaba biz hangi takımı destekleyeceğiz? Yani Almanya zaten bir üst turda da. Hani Almanya'nın yanında hangi takımı destekleyeceğiz? Cevaplarınızı gönderiniz efendim. Havalar sıcak demiş Gökhan Sezgin ama helal rızık peşinde koşmak da önemli diyor. Bu sıcak havada helal rızık için alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime selamlar olsun diyor. Herkesin kazancını Rabbim bereketle eylesin demiş. Amin amin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, merhabalar. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM'de Çay Şekeri programımız devam ediyor. A2 otobanı bu cumartesi değil, ondan sonraki cumartesi. Cuma 3 Temmuz Cuma günü saat 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar Hanover yönünde trafiğe kapalı olacak. A2 yolu önemli bir yol. Nordrhein-Westfalen'de Kamenar-Kreuz'la Hamm arası yol kapalı olacak. Asfalt yenileme çalışmaları yapılacakmış. Gürültüyü azaltan özel asfalt dökülecekmiş buraya. Buradan insanlar otobandan geçerken çevredeki insanlar bayağı bir rahatsız oluyormuş bundan. Adamlar balkondan çıkıp yavaş gidin lan! Uyuyamıyoruz burada diye. Tabii otoban yakında oturursan maalesef bu sıkıntı olabiliyor. Önemli bir yol, özellikle o bölgeden Berlin tarafına doğru gelecek olanlar için sıkça kullanılan bir yol. Almanya'nın en kalabalık yollarından biri. Yol demişken İbrahim arkadaşımız... Innsbrucker Platz tünelindeyiz diyor. Bayağı yoğun ilerleyemiyoruz diyor. Kaç dakikadır buradayız diyor. Hangi istikamette onu yazmamışsın? Sanıyorum Wedding istikametinde. Teşekkürler İbrahim. Sağ olasın. Bosna Hersek'i destekleyeceğim demiş Ludwig Safen'den Selim Acar. Bosna Hersek puanlı 4 yaptı. Bir üst tura çıkma şansı oldukça yüksek. Urbach'tan Muhammed. Sabah erken saate kalkıp ailesinin rızkının peşinde emek harcayan insanlar... Selam olsun, gerisi yalan demiş. Çalışan herkese buradan selamlar. Noise'dan yazmış dinleyicimiz. 28 derece oldu şu an diyor. Yanıyoruz diyor. Evet yanıyoruz abi, tavuk gibi yanıyoruz. Hani çıkmadan bir marine falan olsaydı iyi olurdu. Daha lezzetli olurdu. Başka kimden ne var? Bakalım, bir Güney Kore'yi destekleyeceğim diyor. Güney Kore'de elenmek üzere ama onu da söyleyelim abi. Desteklediğimiz takımlar eğleniyor ya. Bizde mi bir uğursuzluk var anlamadım ki. Aşırı sıcak diyor, bu sıcakta bugün ya nasıl çalışacağız diyor. Tif bow yapıyoruz demiş dinleyicimiz. Oo, Allah kolaylık versin. Ne yapsak ya vallahi billahi. Güneşe ateş mi etsek? Dan dan dan.

Melis Fis ve Tırtıl Aynanın Unutulmaz şarkısı. Hep beraber dinlemiş olduk. İbrahim arkadaşımız diyor ki karşı istikamette diyor. Noykön yönünde diyor yoğunluk diyor. Orada bir araç arızalanmış. Wedding yönünde Innsbruck Platz tünelinde. Onu da yine söyleyelim. Burada da yine yoğunluk var. Buradan geçenler bilsin. Zühir ve Faruk'a sesleniyorum diyor. İletebilir misiniz selamlarımı demiş. Harvey arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan sonra Fas'ı destekliyorum diye yazmış diğer bir dinleyicimiz. Offenbachlı Yunus bu sıcakta ne desteği? Kimseyi destekleyemem diyor. Truva'nın Türkçesi vardı hatırlıyor musunuz? Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden diye bağırıyordu adam. Başka. Abi diyor ben diyor genelde diyor Almanya'nın rakiplerini destekliyorum diyor. Bir keresinde böyle arkadaşlarla maç izliyoruz. Dışarıdayız ve o arada böyle bir turnuva var. Büyük bir turnuva var. Ya VM'di ya da EM'di. Ve birden maytap falan atılmaya başlandı. Hani gol oldu. Bir takım gol attı tamam mı? O arada Almanya'nın maçı vardı. Arkadaş dedi ki o işte Deutschland hat ein Tor geschossen dedi. Diğer arkadaş dedi ki nee, das sind die Türken die feiern weil Deutschland ein Tor eingekriegt hat dedi. O sen miydin yoksa arkadaşım? Tabii ki Almanya'yı destekliyoruz.

Birisi yazmış, ben sana torpak morpak vermem diyor. Ne kadar çok izleyeni varmış ya bu Truva'nın Türkçesinin.

0: Gel aşkım gel Metropol FM'de. Sizlerle oldu Mustafa Sandal. Hakan yazmış diyor ki abi diyor acayip sıcak. Vallahi dediğin gibi düşe güneşe ateş açacağız diyor. Sana bak bu şekilde cevap vereyim.
1: Ne yaptın sen yiyen ya?
0: Torpağın nerede diye sormuş dinleyicimiz. Torpağım. Vallahi hem sıcak hem torpağım. İkisi bir arada zor oluyor be abi. Kafadan güneş bir daha yansıyor buraya. Vallahi olmuyor. 11-14 arası programda o. Bu aralar iyi ya. Böyle birbirimizi çekemiyoruz bu sıcaklarda vallahi. Haber merkezimizdeyiz. Ayrılmayın. Günaydın.
2: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Lea Matschulat. In Venezuela sind nach zwei starken Erdbeben viele Menschen verschüttet. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen und spricht von großen Schäden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an. Vielerorts sind Häuser eingestürzt, Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Menschen. Der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas wurde wegen Schäden geschlossen. Die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder treffen sich heute in Berlin. Das wichtigste Thema der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, die Finanzen.
4: Die Länder und auch die Kommunen fordern vom Bund mehr finanzielle Unterstützung, wenn es darum geht, Bundesregelungen umzusetzen. Es geht etwa um Kosten für die Sozialhilfe oder für das Kindergeld. Die gesetzlichen Vorgaben kommen aus Berlin und müssen in den Ländern umgesetzt werden. Und bei der MPK heute wollen die Länderchefs an das Prinzip der Konnexität erinnern. Das bedeutet, wer bestellt, der muss auch bezahlen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
3: Bei der Bundeswehr ist die Zahl der Bewerbungen gut 5 Monate nach dem Start des neuen Wehrdienstes deutlich gestiegen. 2026 seien bislang rund 38.500 Bewerbungen eingegangen, heißt das aus dem Verteidigungsministerium. Ein Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Registriert wurden auch rund 11.000 Einstellungen, 13% mehr. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft heute Abend auf Ecuador. Das dritte Gruppenspiel findet im Finalstadion bei New York statt.
5: Keine Experimente, das ist das Motto des Bundestrainers. Seine Mannschaft soll sich weiter einspielen und im Flow bleiben. Nur Antonio Rüdiger und David Raum rotieren rein. Dennis Undav bleibt erneut die Joker-Rolle. Der Gegner aus Ecuador bangt ums Weiterkommen, hat nur einen Punkt geholt gegen Curaçao, hatte dabei aber auch viel Pech. Julian Nagelsmann lobt vor allem die Abwehr des Gegners. Es könnte im Stadion bei New York sehr laut und sehr gelb werden, denn im Großraum New York leben Hunderttausende mit ecuadorianischen Wurzeln. Aus New York, Thomas Bremser.
3: Und die Ergebnisse aus der Nacht. Tschechien, Mexiko 0-3, Südafrika, Südkorea 1-0, Schottland, Brasilien 0-3, Marokko, Haiti 4-2, Schweiz, Kanada 2-1, Bosnien-Herzegowina gegen Katar 3-1.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara muhalefet şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyor sözleriyle tepki gösterirken vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi adına tehlikeli olduğunu söyledi. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli yol katlettiklerini, süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla süreci yönettiklerini ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ise toplantı sonrası AK Parti'yi geçti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesi öncesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motorun satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve öncesi oluşturulan operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında istifa tartışmalarına son noktayı koyup görevinin başında olduğunu ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava aynı, sıcaklık 25 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 22 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Sıla'yla Hayran şarkısıyla sürdürüyoruz programımızı. IPTV izleyenler vardır mutlaka aramızda. Bir barınak kaldırsın. Oo. Gizli gizli kaldırmayın. Önemli bir haberim var size.

0: Ayran ve Sıla Metropol FM'deydi. IPTV izleyenler, maçları takip ediyoruz. Maçları nereden takip ediyorsunuz? İnternetten takip edenler var. IPTV izleyenler var. IPTV demişken bu aralar özellikle hani bu pay TV'ler var. Şifreli kanallar ya da paralı kanallar var. Bunlar da bazı IPTV'lerde izlenebiliyor. Çok az paralara bunlar illegal bir şekilde izlenebiliyor kıymetli dinleyenler. Ve bununla ilgili uluslararası bir operasyon yapıldı geriye bıraktığımız aylarda. Ve birçok kişi gözaltına alındı, tutuklandı, baskınlar yapıldı falan. Ve Almanya'da bu operasyonlara dahil oldu. Özellikle işte bu Sky TV var Almanya'nın, malum biliyorsunuz paralı. Ondan sonra bu işte Disney TV var, Netflix var falan. Bunların içerikleri kaçak bir şekilde bu IPTV'lerde kullanıcılara sunuluyor. Çok cüzi rakamlara. Bu tabii ki illegal, yasak, aslında çok daha pahalı. Ve kullanıcılarla ilgili de bir araştırma yapılmış. Özellikle bu baskın yapılan yerlere, hesaplara para ödenmiş mi? Para trafiği, para akışı da takip edilmiş. Almanya'da 1000 kullanıcı ile ilgili bilgiler polisin elinde deniliyor. Birçok kişi şimdi olan o 1000 kişinin içinde ben de var mıyım diye düşünüyor olabilir. İyi, 1000 fazla değilmiş diyenler olabilir. Para akışları, hesaplardan işte nereye para gönderilmiş, kim göndermiş, hangi kullanıcı göndermiş, bilginiz var mı, özel bilgileriniz falan var mı? Bunlar yapılan bu incelemelerde polisin elinde imiş bazı kişilerin bilgileri, değerli dinleyenler. Konuyla ilgili cezalar verilebilir deniliyor efendim. Sadece normal kanalları izlediysen, sadece öyle bir IPTV'in varsa bunda sıkıntı yok. Ama şu paralı şeyleri kaçak kaçak izlediysen o çok ciddi bir sıkıntı anlamına geliyor.
1: Bizim haberimiz yoktu.
0: Vallahi ben o kanalları izlemedim. Biz zaten sadece YouTube takılıyoruz. Ben yaptırmadım, hanım yaptırmış.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir.
0: Demiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: olmuş. Çünkü bu aslında paralı kanalları da çok ucuza kaçak bir şekilde başka kişilerin işte bu IPTV'lerini yüklüyormuş bu kişiler ve bundan haksız yere kazanç elde ediyormuş. Kullanıcılar da var tabii ki, bazı kullanıcıların bilgileri de polisin elindeymiş. 1000 kadar kullanıcıdan bahsediliyor Almanya için. O 1000 kişinin içinde miyiz diye düşünenler vardır. Bir arkadaşımız yazmış. Abi be ismimi verme de diyor. Galiba diyor bizim komşu da öyle kullanıyor diyor. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. Kendim için sormuyorum, bir arkadaş için soruyorum. Bazıları direkt yazmışlar. Yandık desene diye. Aa şöyle.
1: Yandık desene.
0: Abi sakın IPTV'ye yasak, ceza falan geliyor deme lütfen demiş. Dedik bile, ben demiyorum. Bu İngiltere-Gana maçında İngiltere'nin süper yıldızı Harry Kane Bayern'de rekor üzerine rekor, gol üstüne gol atıyor. İngiltere'nin en golcü futbolcusu oldu. Ve Gana maçında Ganalı bir şaman, ben dedi Harry Kane'e öyle bir büyü yapacağım ki dedi kaleyi tutturamayacak, ayakları birbirine dolanacak dedi ki gerçekten de öyle oldu. İngiltere gol atamadı. Harry Kane kalenin önünde topu kaleye atamadı falan böyle. Hatta maçın en kötü adamlarından biri olarak seçildi sonra. Şimdi bu şaman, bu büyücü diyor ki ya diyor ben yanlışlıkla diyor rakip takıma büyü yapacakken diyor Türkiye'ye büyü yapmışım diyor. Evet. Açıkçası her şey büyük bir kaza sonucu oldu diyor. 2026 Dünya Kupası'nda bizim Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım diyor. Fakat o sırada çırağım haritayı kaydırınca ritüelin diyor tüm enerjisi yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş ya diyor. Ne yaptım ne ettim diyor, bir pan zehir, bir pan büyü bulamadım diyor. Ama diyor değiştireceğim diyor. İnşallah bir sonraki turnuvaya kadar değiştirir abi. Arkadaş kaleyi tutturamamızın sebebi belli oldu. Büyü bile direkt bize isabet etmemiş abi. Sekmiş ya.

0: Soner Sarıkabadayı ve Sefo Aero her iki durumda. Guten Morgen, merhabalar. Bu Ghana takımının büyücüsü yanlışlıkla rakip takıma büyü yapacaktım. Ghana'nın rakibine büyü yapacaktım ama yanlışlıkla büyü Türkiye'ye sekti açıklamasından sonra. Lan o da mı yanlışlıkta oldu diye. Hani direkt büyü yapılsa belki bu kadar etkilenmezdik abi. O da aslında alta çıkıyormuş da bize denk gelmiş. Abi 77 şut mu atmışız? 68 şut mu atmışız? Ve bir gol bulamamışız ya. Turnuvada gol atamayan iki takım var. Birisi Panama, birisi biziz abi. Ama inşallah bunu yarın sabah oynanacak Amerika maçıyla değiştireceğiz. İnşallah. Gönlümüzden geçen bu. İnşallah, inşallah. En azından bir galibiyetle, en azından puanla kapatalım şu turnuvayı ya. Turnuvanın en büyük hayal kırıklığı olarak lanse ediliyor Türkiye. O kadar star, o kadar iyi futbolcular var. Gerçekten şöyle mesela insan içi acıyor ya. Hani eleştirmek başka bir şey, desteklemek başka bir şey ama içimiz acıyor. Acımıyor mu? Şimdi mesela dün gece şey oynamış. Haiti oynamış Marokko'yla. Tamam, Marokko iyi bir takım. Haiti 2 tane gol attı abi. İçimiz acıyor ya. Bak 48 tane takım var. Şu ana kadar, bugüne kadar düzenlenen en büyük dünya futbol şampiyonası. En çok takımın katıldığı dünya futbol şampiyonası. 48 takımdan 32'si. Abi 4'te 3'ü bir üst tura çıkıyor. Ama biz yokuz. Önüne hani gelene gidene geç kardeşim, buyur sen de gel diyorlar da. Yapacak bir şey yok ama gerçekten de izlediğimiz zaman içimiz acıyor. Ne yapalım, canımız sağ olsun diyeceğiz artık. Bu büyücüyle ilgili dinleyicimiz diyor ki keşke halamı yollayıp karşı ecnebi takımlara biz de büyü yapsaydık diyor. Halam güzel yapar bu işleri. Durmadan bize büyü yapacağına rakip takımlara büyü yapsın diyor. Küçük bir ara verelim. Ondan sonra buradayız. Günaydın.
1: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da geniş yankı uyandıran tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili dava Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde devam ediyor. Dün başlayan yargılamada 26 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı, duygusal anlar yaşandı. Mahkeme sanığı ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla yargılıyor. Davada toplam 8 duruşma günü planlandı. Kararın 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Rheinland-Pfalz'de sıcak hava dalgası en az hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji dairesine göre bugün sıcaklık 32 ile 37 derece arasında seyredecek. Yer yer 39 dereceye kadar çıkabilecek. Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor. Bu arada Koblenz'de yarın yapılması planlanan şirketler koşusu beklenen aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Wiesbaden Biebrich'teki Ren Nehri'nde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyeye göre ihbar akşam saat 21.30 sıralarında yapıldı. Ekipler botlar, drone ve su kurtarma aracıyla bölgeye gitti. Daha sonra kişinin serinlemek için nehre atladığı anlaşıldı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da dakikalar içinde meydana gelen iki büyük deprem büyük hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu sarsıntıların büyüklüğünü 7,2 ve 7,5 olarak açıkladı. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar görüntülendi. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. Can kaybına ilişkin resmi sayı henüz açıklanmadı. Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösterdi. Klim örgütünün raporuna göre Almanya genelinde 4000'den fazla vaka kaydedildi. Bu sayı önceki yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Olaylar arasında 214 yaralama, 2 öldürme vakası ve camilere yönelik 61 saldırı yer aldı. Uzmanlar diğer yandan birçok vakanın bildirilmediğini belirterek gerçek sayının daha da yüksek olabileceğini açıkladı. Almanya bu akşam saat 22'de Dünya Kupası E grubundaki son maçında Ekvador'la karşılaşacak. Maç ARD'de yayınlanacak. Almanya'nın grup liderliği kesin. Sportschau'ya göre takımda geniş bir rotasyon beklenmiyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Numaralı yarışmamız devam ediyor. Milli takım formaları kazanıyorsunuz. Meray Kuru Yemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu harika yarışmamızda Türkiye milli takım forması, Alman milli takım forması kazanma şansınız var. Aynı zamanda bir adet iPhone 17'yi kazanabiliyorsunuz. Ve Meray Kuru Yemiş'ten 100 euro değerinde en güzel, en çok sevdiğiniz Meray ürünleriyle dolu bir hediye paketi de kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey ne? Çok basit. Almanya-Ekvador maçı kaç biter? 0-0 mı? 5-0 Almanya alır mı? Ya da Ekvador sürpriz mi yapar? Skor tahmininizi bize Instagram'dan skor kırılı başlığımızın, postumuzun altına atıyorsunuz. Türkiye-Amerika maçı kaç biter? O skor tahminini de yine bize gönderiyorsunuz. Gelen doğru tahminler arasında biz yapacağımız çekilişten iki şanslı dinleyenimizi belirliyoruz ve bu harika armağanları kazandırıyoruz. 21 Temmuz'da yapacağımız özel final çekilişimizde ise o tarihe kadar gelen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten bir şanslı dinleyenimiz çıkıyor ve o bir adet iPhone 17 kazanıyor. Bol şanslar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ve tabii ki gündemin en önemli konularından birisi de Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Arda arda 40 saniyelik bir arayla şu ana kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor ama bu can kaybı sayısının çok daha fazla olmasından korkuluyor, endişe duyuluyor. Başkenti Venezuela'nın Caracas'ta milyonlarca insan yaşıyor. Ve orada da özellikle bu deprem çok ciddi bir şekilde hissedildi. Birçok görüntü geliyor bölgeden, oralardan. Çok geçmiş olsun Venezuela halkına. Malum biliyorsunuz o bölgede Dünya Futbol Şampiyonası da düzenleniyor. Meksika'da da hissedilmiş bu deprem ve tabii ki insanlar da kısa süreli bir panik yaşıyor. Düşünün, o statlarda binlerce insan bulunurken böyle bir deprem olsa o panikle ne kadar insan hayatını kaybeder Allah korusun. Gerçekten çok büyük bir korku yaşamış insanlar. Meksika'da da Venezuela'da da tabii ki inşallah can kaybı öyle çok fazla düşünüldüğü gibi olmaz diyelim. Ve çok geçmiş olsun diyelim tekrar Venezuela'ya. Manifest'le, Ajda Pekkan'la, Hileli şarkısıyla sürdürüyoruz programımızı. Saatlerimiz de 8.55. Günaydın.

Manifest Ajda Pekkan hileli. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Evet, bu Ganalı büyücü diyor ki Gana'nın rakibine diyor büyü yapacaktım, yanlışlıkla Türkiye'yi yapmışım diyor. Biz biliyorduk zaten bir yamukluk olduğunu. Büyüyü sonra değiştirmeye çalıştım da diyor olmadı diyor. Demek ki büyüyü de çok sevmiş. Kolay oldu ya diyordur büyü bizim futbolcuları görünce. Gerçi bizim antrenöre büyü falan gerekmiyor. Havalar çok sıcak. Sıcaklar devam ediyor. Ve önümüzdeki günlerde pazar günü, pazartesi biraz daha serinleyeceğiz. Yer yer yağmur olabilir ama ondan sonra full gaz devam. Bu sıcaklar, yaz havası devam edecek daha. En az 10-15 gün değerli dinleyenler. Bugün de aşırı sıcak, yarın çok sıcak. Cumartesi yer yer 41-42 dereceleri göreceğiz. Hele de Mannheim ve çevresinde, Frankfurt civarlarında. Hani Almanya'nın Adana'sı oldu ya buralar. Artık güneşe ateş açacağız vallahi Mannheim'de, Ludwigshafen'de, Frankfurt'ta. Adana'da yok böyle sıcak. Adana'ya baktım harbi harbi. 33 derece lan. Mannheim 38-39 bugün. Yangın yeri, yangın yeri her yer.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lia Matschulat. Innerhalb von weniger als einer Minute haben zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert und erhebliche Schäden angerichtet. Sie hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5. Mindestens 32 Menschen wurden getötet.
2: Viele Gebäude sind eingestürzt und Helfer suchen fieberhaft nach Verschütteten. Die geschäftsführende Präsidentin Desi Rodriguez sprach von einem Vorfall mit schwerwiegenden Folgen. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen und der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas wurde wegen Schäden geschlossen. Zahlreiche Staaten haben Venezuela ihre Hilfe angeboten. Aus Lateinamerika, Andrea Sosa Gabrios.
1: Der Bundestag befasst sich heute mit möglichen neuen Wegen, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen. Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe strebt dafür die Einführung einer Widerspruchsregelung an. Das hieße, dass Erwachsene automatisch als Organspender nach dem Tod gelten, außer man widerspricht noch zu Lebzeiten. Bisher ist für die Entnahme eine ausdrückliche Zustimmung notwendig. Die Deutsche Bahn bietet angesichts der Hitze in den nächsten Tagen an, gebuchte Fahrten im Fernverkehr kostenfrei zu stornieren. Wer seine Reise bei dieser extremen Wetterlage nicht antreten wolle, bekomme sein Geld zurück, heißt es von der DB. Die Möglichkeit gilt für Tickets für eine Fernverkehrsreise bis einschließlich 30. Juni, die bis zum 23. Juni gekauft wurden. Die Hitze-Sonderkulanz umfasst auch Spar- und Supersparpreistickets. Die DFB-Elf trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft heute Abend auf Ecuador. Thomas Bremser ist in New York. Thomas, was werden wir denn für ein Spiel heute sehen? Wie schwer wird's?
3: Ja, Ecuador hat nur einen Punkt geholt, aber hätte genauso gut die beiden Spiele gewinnen können. Sie haben die Tore halt nicht gemacht. Darum schätzt der Bundestrainer die Südamerikaner auch eigentlich als den stärksten Gegner in der Gruppe ein.
4: Generell ist die Defensive schon ihr Prunkstück. Es ist jetzt nicht so, dass sie offensiv immer 3-4 Tore schießen, aber oft hat eben ein 1-0 gereicht, weil sie defensiv super stabil sind.
3: Also es kann das berühmte Geduldsspiel werden, vermutlich kein Hurra-Fußball.
1: Danke, Thomas Bremser. Die Ergebnisse der Nacht: Tschechien, Mexiko 0:3, Südafrika, Südkorea 1:0, Schottland, Brasilien 0:3, Marokko, Haiti 4:2, Schweiz, Kanada 2:1, Bosnien, Herzegowina, Katar 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor sözleriyle tepki gösterirken vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi adına tehlikeli olduğunu söyledi. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli yol katlettiklerini, süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla süreci yönettiklerini ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ise toplantı sonrası AK Parti'yi geçti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesi öncesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motorun satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve öncesi oluşturulan operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında istifa tartışmalarına son noktayı koyup görevinin başında olduğunu ifade etti.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava aynı, sıcaklık 25 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 22 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 89 sent. Çeyrek altın ise 197 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 85 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fil Dişi Sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Ersan Er, her şeyim oldun sen benim. Günaydın efendim, merhabalar. Radyolarına yeni ses verenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yanıyoruz abi, çok sıcak bir hava var bugün. Hele de yarın ve cumartesi. Cumartesi Mannheim ve çevresinde 41-42 derece olacak hava sıcaklığı. Yağmur yağar mı acaba diye bekleyenler pazar günü hafiften bir atıştırabilir deniliyor, onu söyleyelim. Daha soğuk bir yer istiyoruz diyenler, soğuk şüphesi var efendim Alplerde. Bugün en fazla 12 derece. Güneyde. Ha, güneye gidemem diyenler, kuzeyde adalar var. Helgoland mesela bugün en fazla 17 derece. Bizde çare tükenmez abi. Yeter ki sen iste. Ha, biletini kendin alırsın. Ben bilgiyi veririm, o kadar. Dünya Futbol Şampiyonası devam ediyor. Artık bir üst sıra çıkan takımlar belli oluyor efendim. Dün akşam İsviçre rakibi, İsviçre kimi yenmişti? Kanada'yı 2-1 mağlup etti. İsviçre ve Kanada bir üst sıra çıkmayı zaten garantilemişlerdi. Grubun birincisi ve ikincisi böylece belli olmuş oldu. Ve aynı zamanda ilk üst tur eşleşmesi de kesinleşti. Onu da yine söyleyelim. Güney Afrika ile Kanada eşleştiler. Bir üst tura çıkmama, yani son 32 turundaki bir eşleşme belli. Güney Afrika rakibi Güney Kore'yi 1-0 yendi ve adını bir üst tura yazmayı başardı. Dün oynanan ve gece oynanan maçlarda hangi sonuçlar elde edildi, hemen onlara da bir bakalım hep beraber. İsviçre Kanada 2-1 yendi dedik. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi. Bosna Hersek de puanını 4 yaptı. Grubunu 3. tamamladı ama bir üst tura çıkma şansı oldukça yüksek. Bosna Hersek'in de Almanya ile eşleşmesi ihtimaller arasında. Onu da yine söylemiş olalım. Haiti 2 kez öne geçtiği maçta Fas'a 4-2 yenildi. Marokko 4-2 kazandı. Brezilya İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Grubu Brezilya 1. Marokko, Fas 2. İskoçya 3. olarak tamamladı. Güney Afrika Güney Kore maçından bahsettik. Gruptaki A grubundaki diğer maçta Meksika Çekya'yı 3-0 yendi. Çekya 1 puanda kaldı ve turnuvadan elenmiş oldu. Bu akşam Almanya Ekvador saat 22'de ve aynı saatte Curaçao ve Fil Dişi Sahili karşı karşıya geliyor. Curaçao kazanması durumunda adını bir üst tura yazdırabilir. Eğer Ekvador Almanya karşısında kazanırsa da yine adını bir üst tura yazdırma şansı var. Yani bu grupta da Almanya'nın dışında, Almanya zaten garantili bir üst tura çıkmayı, diğer 3 takımda bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. İddialarını son maça taşıyabildi bu takımlar. Bizim yapamadığımız gibi. Başka, dur bakayım. Heh, bir de yarın sabah saat 4'te Türkiye, Amerika ve grupta ikincilik için mücadele eden Avustralya ve Paraguay takımları karşı karşıya gelecek. Yarın yine çok güzel, enteresan bir maç. Fransa ile Norveç arasında saat 21'de, aynı grupta Senegal ile Irak karşı karşıya geliyor. Irak elendi ama Senegal'in daha bir üst tura çıkma şansı bulunuyor. 9.20 yaptık saatlerimizi. Harika bir yaz gününün sabahında Ece Seçkin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Alo Şakir?
2: Hayırdır, farkta mısın Necati? Kuş sesleri falan.
1: Yok be Şakir. Aylux'tan Wintergarten yaptırmıştık ya. Artık ailece tüm vaktimiz terasta geçiyor.
2: Keyfine diyecek yok be Necati.
3: Hadi Necati, çayımız oldu
4: ama. Aylux, Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.de Andernah.
5: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: متروپول FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da geniş yankı uyandıran tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili dava Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde devam ediyor. Dün başlayan yargılamada 26 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı, duygusal anlar yaşandı. Mahkeme sanığı ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla yargılıyor. Davada toplam 8 duruşma günü planlandı. Kararın 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Rheinland-Pfalz'te sıcak hava dalgası en az hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji dairesine göre bugün sıcaklık 32 ile 37 derece arasında seyredecek. Yer yer 39 dereceye kadar çıkabilecek. Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor. Bu arada Koblenz'te yarın yapılması planlanan şirketler koşusu beklenen aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Wiesbaden Biebrich'teki Ren Nehri'nde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyeye göre ihbar akşam saat 21.30 sıralarında yapıldı. Ekipler botlar, drone ve su kurtarma aracıyla bölgeye gitti. Daha sonra kişinin serinlemek için nehre atladığı anlaşıldı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da dakikalar içinde meydana gelen iki büyük deprem büyük hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu sarsıntıların büyüklüğünü 7,2 ve 7,5 olarak açıkladı. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar görüntülendi. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. Can kaybına ilişkin resmi sayı henüz açıklanmadı. Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösterdi. Klim örgütünün raporuna göre Almanya genelinde 4000'den fazla vaka kaydedildi. Bu sayı önceki yıla göre

0: üçte bir oranında daha fazla. Olaylar arasında 214 yaralama, 2 öldürme vakası ve camilere yönelik 61 saldırı yer aldı. Uzmanlar diğer yandan birçok vakanın bildirilmediğini belirterek gerçek sayının daha da yüksek olabileceğini açıkladı. Almanya bu akşam saat 22'de Dünya Kupası E grubundaki son maçında Ekvador'la karşılaşacak. Maç ARD'de yayınlanacak. Almanya'nın grup liderliği kesin. Sportschau'ya göre takımda geniş bir rotasyon beklenmiyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Gülden Mutlu, bye bye. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimize bye bye değil. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Merhabalar. Günlerden Perşembe, hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Sıcak bir hafta sonu olacak, ondan bahsettik. IPTV ile ilgili bir haber aktardım dinleyenlerimize. IPTV'den tabii ki birçok televizyon kanalını izleyebiliyoruz ama bu bazı IPTV'lerde illegal bir şekilde paralı olan, aslında paralı olan yayınlar da var. İşte bu operasyon kapsamında, yapılan operasyonlar kapsamında dünyanın farklı yerlerinde bu haksız yere bu paralı kanalları bu IPTV'lere yükleyip sonra ticaretini yapan kişiler tutuklanmış ve Almanya'da da bunu kullananlar, bazı kullanıcıların bilgilerine ulaşılmış, para trafiği kontrol edilmiş, takip edilmiş. 1000 kişi deniliyor haberlerde. 1000 bana az geldi. Bazı kişiler şimdi acaba o 1000 kişinin içinde ben de var mıyım diye düşünüyordur. Yapılan bir araştırmaya göre yılda bu kaçak yayınların 2,5 milyar euroya euroluk bir zarara neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu işte para karşılığı bu yayınları hazırlayan o büyük firmalara 2,5 milyar euroluk bir zarara neden oluyormuş bu. Ve bu IPTV kullanıcı sayısı da giderek artıyormuş. 2022 ile 2025 karşılaştırılmış. Neredeyse %40'lık bir artış gözlenmiş efendim. Almanya'da şu an ortalama 8 milyon kişinin, aşağı yukarı 8 milyon kişinin bu IPTV'leri kullandığı tahmin ediliyor. 8 milyon. Kişi nerede? 1000 kişi nerede? Biz kullanmıyoruz. Bizim komşu kullanıyor. Komşuda görmüştüm. Ben yaptırmadım. Hanım yaptırmış. Bununla ilgili para cezaları verilebilir deniliyor. Hatta geriye dönük cezalar bile verilebilir diyor haberlerde. O kötü işte.

Gurbet, Faruk Sabancı ve Sena Şener. Günaydın. Dinleyicimiz diyor ki tam diyor IPTV alacaktım Serdar, oldu mu bu şimdi diyor. Vallahi ben şu anki mevcut haberleri aktarıyorum. Bununla görevliyim, bununla mükellefim. Alabilirsin, sonra bak bakalım bir şey olmazsa bize de söyle. Aldık, bir şey olmadı. Televizyon ya da yayın izleme alışkanlıkları da yıllardır değişiyor değil mi? Hani hala böyle televizyonun karşısına geçip bir yayının başlama saatini bekliyor muyuz? Maçlar canlı yayınların dışında. Ne bileyim işte falanca dizi başlayacak. Yani televizyon karşısına geçip bekliyor musunuz? Yoksa sonradan internetten mi takip ediyorsunuz? Bu internet üzerinden takip etme, sonradan izleme falan. Bunlar tabii ki çok daha pratik. Hani sonra istediğin yerden izliyorsun, durduruyorsun falan. İnsanların televizyon izleme ya da artık televizyon izleme demiyorum ona, yayın takip etme alışkanlığı feci şekilde değişti. Her evde bir televizyon var değil mi? Yavaş yavaş evden televizyonlar acaba kaybolacak mı? Hani acaba televizyon yerine ne olabilir? O bimalar falan var değil mi? Hani o panellerden izliyorsun. Ne diyorlar? Linewand'dan izliyorsun. Televizyon acaba tarih olur mu? Çünkü o yeni nesil şeyler de, o linewand'lar da, bimalar da çok kaliteli ya. Bizim bir arkadaş bahçesine kurmuş kocaman böyle. Ondan maç falan izledik. Harika bir şey ya. Vallahi. Televizyon tarihe mi karışacak? Mesela şey gibi, ev telefonları gibi. Yani önceden hepimizin evinde telefon vardı. Evin baş köşesine koyuyorduk bir de onu. Üzerine de şey koyuyordu büyüklerimiz. El işi, dantel falan. Hani bir babanın baş köşesi vardı. Bir de telefonun baş köşesi vardı. Bir de eskilerimiz, hani büyüklerimiz, hani telefon lüks bir cihazdı. Herkesin evinde telefon yoktu ilk zamanlar. Telefon konuşurken çekilen fotoğrafları biliyorsunuz değil mi? Her evde, her büyüğümüzün yok mudur öyle telefonla konuşurken bir fotoğrafı ya da bir arabanın önünde bir fotoğraf? Nereden nereye? Cep telefonları sonra hayatımıza girdi. İşte cep telefonları kocamandı falan. Artık akıllı telefonlarla her şeyi yapıyorsun. Yayın takip edebiliyorsun falan. İşte televizyon izleyebiliyorsun, dizi izleyebiliyorsun. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Nereden nereye? Teknoloji ilerledikçe. Acaba televizyonda böyle tarihe karışacak mı? Onun yerine başka bir şey. Hani yayını zaten başka şeylerden takip ediyoruz ama hani televizyon cihazın yerine başka bir şey tamamen alır mı? Televizyonlar ev telefonları gibi acaba kaybolur mu? Bence olur. Ebru Gündeş, Deli Divane.

0: Yoksa ben deli miyim, divane miyim? Ebru Gündeş buradaydı. Zeki'den bir mesaj var. Diyor ki:
1: Günaydın Serdar abi, ben Zeki Mainz'den. Serdar abi, şu hani yeni arabaların camına böyle seyredebiliyorsun. Navi, Unza, Vaide, Vaskip. Bir de hani eskiden Star Wars'ta böyle gösteriyordu. Öyle bir şey olabilir bence televizyonun yerine. Televizyon kalkar, öyle ışık verici böyle ortadan. Tam ismini bilmiyorum da işte anlattım yani. Böyle bir şey olabilir.
0: Biz de tam ismini bilmiyoruz da anladık ne demek istediğini. Bir de ismini söylemene gerek yok, artık tanıyoruz seni ya Zeki. Dinleyenlerimiz dahil ben de hepimiz tanıyoruz seni.

Saatlerimiz 9.48. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Keyifli sabahlarınız olsun efendim. Bu sıcakta kendinizi fazla yormayın efendim. Kendinize dikkat edin. Bol bol su. Bol bol sıvı.

0: Alişan ve Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı, harika parçası Kadere Bak'ı yorumladı. Hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz 9.52. Zeki arkadaşımızın anlatmak istediği projektör olmasın diyor. Yansıtıcı olmasın diyor. Olabilir. Zor anlattı ama biz anladık. Devam edelim. Küçük bir ara vereceğiz. Bu ara Skor Kralı yarışmamızı yapıyoruz efendim. Almanya-Ekvador maçı bu akşam saat 22'de kaç kaç biter? Onun skor tahminini bize gönderin. Doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan dinleyicimiz bir adet milli takım forması, Almanya'nın ya da Türkiye'nin milli takım formasını kazanacak. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi ve bir adet DAB radyosu kazanma şansınız var. Final çekilişimizde 21 Temmuz'da doğru gelen tahminler arasında yapacağımız özel çekilişte bir adet iPhone 17 kazanabiliyor şanslı bir dinleyenimiz. Sadece Almanya-Ekvador maçına skor tahmininde bulunmuyorsunuz. Aynı zamanda yarın sabah oynanacak olan Türkiye-Amerika maçı için de skor tahminlerinizi Instagram sayfamızdan gönderiyorsunuz. Bol şanslar, hediyeler sizleri bekliyor.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz, son dakikalarımızdayız, Metropol FM'desiniz. Evet tabii, Dünya Futbol Şampiyonası'ndan bahsetmeye de devam ediyoruz. Artık son maçlar, gruplardaki son maçlar. Mesela bugün 6 maç var, 4'ü oynandı bile. Son grup maçları çok çabuk bir şekilde yapılıyor ve grup maçları, aynı gruptaki maçlar aynı saatlerde oynanıyor. Aynı saatlerde başlıyor. Dün A, B ve C grubundaki maçlar bitti. Pardon, bu gece dememiz lazım aslında. E grubu, F grubu, D grubu ve E grubundaki maçlarla bu akşam 2 maç var. Ve yarın toplamda 6 maç var. Bu 8 maçla bu bahsetmiş olduğum D grubu, E grubu, F ve D grubundaki maçlar da sonlanmış olacak. Ve bir üst tur maçları, bu KO maçları ne zaman başlıyor? Hemen ona da bakalım. İlk maç eşleşmesi belli. Son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada eşleşti. Diğer takımların rakipleri belli değil. Brezilya, Almanya, Fas, Meksika, İsviçre, Arjantin bir üst tura çıkmayı garantilediler bile. Fransa, Norveç'e garantiledi ama onlar artık birinci mi olacak, ikinci mi olacak, kendi aralarına yarın bir maç var. İlk maç pazar günü, bir üst tur maçı. Bu pazar saat 9'da ve sonra Almanya'nın mesela bir üst tur maçı pazartesi, bu gelecek olan pazartesi oynanacak. Saat 10.30'da Almanya'nın rakibi belli değil. Mesela Bosna Hersek mesela muhtemel rakipler arasında yer alıyor, onu yine söylemiş olalım. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Dinlediğiniz için çok mersi. Teşekkür ediyoruz. Skor Kralı yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Milli takım formalarını kazanabiliyorsunuz. Ve bir adet iPhone'da kazanma şansınız var. Yarışmamıza katılın. Skor tahminlerini paylaşın.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Neuwied ve Bendorf'ta hava aynı, sıcaklık 25 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 22 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 89 sent. Çeyrek altın ise 197 euro 55 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 85 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda A grubunda sabaha karşı bir mucize yaşandı. Güney Afrika maçlar başlarken grup sonuncusuydu. Grupta son maçları ise güçlü Güney Kore ileydi. Güney Afrika'nın gruptan elenmesi bekleniyordu Güney Kore maçının ardından, ancak Güney Afrika herkesi yanılttı. Güçlü rakibi Güney Kore'yi 1-0 yendiler. Bu sonuçla da tarihte Dünya Kupalarında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardılar. Meksika ise Çekya'yı 3-0 yenerek 3-3 yaptı ve gruptan çıktı. Güney Kore ise beklenmedik biçimde grubunu 3. tamamladı. C grubunda ise Brezilya İskoçya ile oynadı. Sambacılar 3 golle kazandı. Brezilyalı Vinicius Junior 2

0: formunu hızlı yakalarsa sonraki turlarda Brezilya'yı taşıyabilecek. İskoçya ise grupta 3. sırada kaldı. C grubunun diğer maçında Haiti turnuvaya 3 puanla veda etmek istercesine başladı müsabakaya. Öne de geçtiler ancak Fas tecrübeli ayaklarıyla 4-2 mağlup etti Haiti'yi. B grubunda da maçlar vardı. Bu arada şahsen Dünya Kupası'nda en sevdiğim dönemdeyiz. Her gün 6 tane maç var. İşte bunlardan B grubu maçlarında Kanada İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve liderliği Avrupa temsilcisine verdi. Bosna Hersek'te Katar'ı 4-1 yenerek bir sonraki tura çıkmak için tüm maçların tamamlanmasını bekleyecek grupta 3. Kupa 6 maçta devam edecek. Türkiye'nin de maçı var. Elenmiş olsa da Türkiye güzel veda etmek için sahada olacak. Güzel vedalar da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanacak mücadele sabaha karşı saat 04'te izlenebilir. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Sevgili dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da geniş yankı uyandıran tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili dava Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde devam ediyor. Dün başlayan yargılamada 26 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı, duygusal anlar yaşandı. Mahkeme sanığı ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla yargılıyor. Davada toplam 8 duruşma günü planlandı. Kararın 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Rheinland-Pfalz'de sıcak hava dalgası en az hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji dairesine göre bugün sıcaklık 32 ile 37 derece arasında seyredecek. Yer yer 39 dereceye kadar çıkabilecek. Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor. Bu arada Koblenz'de yarın yapılması planlanan şirketler koşusu beklenen aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Wiesbaden-Biebrich'teki Ren Nehri'nde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyeye göre ihbar akşam saat 21.30 sıralarında yapıldı. Ekipler botlar, drone ve su kurtarma aracıyla bölgeye gitti. Daha sonra kişinin serinlemek için nehre atladığı anlaşıldı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da dakikalar içinde meydana gelen iki büyük deprem büyük hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu sarsıntıların büyüklüğünü 7,2 ve 7,5 olarak açıkladı. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar görüntülendi. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. Can kaybına ilişkin resmi sayı henüz açıklanmadı. Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösterdi. Klim örgütünün raporuna göre Almanya genelinde 4000'den fazla vaka kaydedildi. Bu sayı önceki yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Olaylar arasında 214 yaralama, 2 öldürme vakası ve camilere yönelik 61 saldırı yer aldı. Uzmanlar diğer yandan birçok vakanın bildirilmediğini belirterek gerçek sayının daha da yüksek olabileceğini açıkladı. Almanya bu akşam saat 22'de Dünya Kupası E grubundaki son maçında Ekvador'la karşılaşacak. Maç ARD'de yayınlanacak. Almanya'nın grup liderliği kesin. Sportschau'ya göre takımda geniş bir rotasyon beklenmiyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kitchen Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Kitchen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Kitchen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Muharrem Ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmak istiyoruz. Şimdi sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede Kerbela hakkında bilgiler aktarıyor.
2: Kerbela Alevler için soylu bir direniştir, bir direnişin öyküsüdür. Kerbela direnci karanlıkla aydınlığın hesaplaşmasıdır. İyi ile kötünün, zalim ile mazlumun ayrıştığı çizgidir. Haklının haksa karşı mücadelesi azmi ve kararlılığıdır. Kerbela 10 Ekim 680'de yaşanmış. Pir İmam Hüseyin aile efratlarıyla ve tüm yarenlerine birlikte orada susuz bir şekilde şehit edilmiştir. Ama Kerbela 10 Ekim 680'de yaşanmış ve bitmiş bir olay da değildir. Asırlar geçse de arada bugüne kadar sürmektedir. Kerbela haklıyla haksın direnişidir. Pir Hüseyin de o haklı davada ben bu uğurda vereceğim bu seri kendime şeref sayarım. Yezidlerle, zalimlerle saraylarda yaşamayı da kendime zulüm olarak kabul ederim demiştir. Pirimizin bu haklı direnişi bizlere miras kalmıştır. Biz Alevi toplumu da her nerede haksızlık varsa, her nerede zulüm varsa hep haklıdan yana, mazlumdan yana tavır almışız. Zalimin zulmüne karşı direnmişiz. Kerbela budur ve Kerbela'nın bize bıraktığı mesaj da insanlığa haksızlığın karşısında direnmenin, zulüme karşı direnmenin, haklın yanında yer almanın anlamı ve manasıdır.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere gelecek yayınlarımızda da Muharrem ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Verdiği bu değerli bilgilerden dolayı da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede'ye çok teşekkür ediyoruz.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Lia Matschulat. Innerhalb von weniger als einer Minute haben zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert und erhebliche Schäden angerichtet. Sie hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5. Mindestens 32 Menschen wurden getötet.
2: Viele Gebäude sind eingestürzt und Helfer suchen fieberhaft nach Verschütteten. Die geschäftsführende Präsidentin Desi Rodriguez sprach von einem Vorfall mit schwerwiegenden Folgen. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen und der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas wurde wegen Schäden geschlossen. Zahlreiche Staaten haben Venezuela ihre Hilfe angeboten. Aus Lateinamerika, Andrea Sosa Gabrios.
1: Der Bundestag befasst sich heute mit möglichen neuen Wegen, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen. Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe strebt dafür die Einführung einer Widerspruchsregelung an. Das hieße, dass Erwachsene automatisch als Organspender nach dem Tod gelten, außer man widerspricht noch zu Lebzeiten. Bisher ist für die Entnahme eine ausdrückliche Zustimmung notwendig. Die Deutsche Bahn bietet angesichts der Hitze in den nächsten Tagen an, gebuchte Fahrten im Fernverkehr kostenfrei zu stornieren. Wer seine Reise bei dieser extremen Wetterlage nicht antreten wolle, bekomme sein Geld zurück, heißt es von der DB. Die Möglichkeit gilt für Tickets für eine Fernverkehrsreise bis einschließlich 30. Juni, die bis zum 23. Juni gekauft wurden. Die Hitze-Sonderkulanz umfasst auch Spar- und Supersparpreistickets. Die DFB-Elf trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft heute Abend auf Ecuador. Thomas Bremser ist in New York. Thomas, was werden wir denn für ein Spiel heute sehen? Wie schwer wird's?
3: Ja, Ecuador hat nur einen Punkt geholt, aber hätte genauso gut die beiden Spiele gewinnen können. Sie haben die Tore halt nicht gemacht. Darum schätzt der Bundestrainer die Südamerikaner auch eigentlich als den stärksten Gegner in der Gruppe ein.
4: Generell ist die Defensive schon ihr Prunkstück. Es ist nicht so, dass sie offensiv immer 3-4 Tore schießen, aber oft hat eben ein 1-0 gereicht, weil sie defensiv super stabil sind.
3: Also es kann das berühmte Geduldsspiel werden, vermutlich kein Hurra-Fußball.
1: Danke, Thomas Bremser. Die Ergebnisse der Nacht: Tschechien, Mexiko 0:3, Südafrika, Südkorea 1:0, Schottland, Brasilien 0:3, Marokko, Haiti 4:2, Schweiz, Kanada 2:1, Bosnien, Herzegowina, Katar 3:1.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara muhalefet şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyor sözleriyle tepki gösterirken vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi adına tehlikeli olduğunu söyledi. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli yol katlettiklerini, süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla süreci yönettiklerini ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ise toplantı sonrası AK Parti'ye geçti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesi öncesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motorun satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve öncesi oluşturulan operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında istifa tartışmalarına son noktayı koyup görevinin başında olduğunu ifade etti.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı AR'de. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı AR'de. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Saatim 11.14 oldu. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenk programındasınız. Of of of of, bu sıcaklarda sürünüyoruz yerde, değil mi böyle? Sürünüyoruz, madem sürünüyoruz o zaman havamıza göre bir şarkı gelsin şimdi sizlere. Ya nasıl ama? Bomba değil mi? Sürünüyorum. Gülden Karaböcek'ten.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde tren kondüktörü Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Salon aile üyeleri, eski mesai arkadaşları ve basın mensuplarıyla doldu. 26 yaşındaki sanık mahkemede yaşam öyküsünü anlattı. Düzenli esrar kullandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Daha sonra avukatı aracılığıyla özür diledi. Duruşmada trenden alınan güvenlik kamerası görüntüleri de izlendi. Görüntüler sırasında salonda gerginlik yaşandı. Sanık ölümle suçlanan yaralama suçlamasıyla yargılanıyor. Kararın 9 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: So, und da sind wir wieder mit Global FM, das ist das Mikrofon der Band DJ Arkan. Wo gehst du denn? Wir haben das Stagieren war, Furkan war. Furkan merhaba. Yaklaş biraz mikrofona. Yetişiyor mu oyun?
1: Yetişiyor.
0: Yetişiyor mu? Kaç yaşındasın?
1: 14.
0: Vay, bugün ilk günün değil mi?
1: Evet. Yok, dördüncü günüm.
0: Dördüncü gün mü? Ben seni niye göremedim?
1: Aşağıdayım.
0: Aşağı mı? Bizim bir de aşağımız var arkadaşlar. Orada özel insanlar. Bazı işe yaramayanlar bir üst katta oluyorlar. Bizler gibi. Evet Furkan, dersler nasıl, iyi mi?
1: Biraz.
0: İyi valla. Zaksmeniksiniz diye haydi. Evet iyi falan deyip de böyle sallamasyon yok. Güzel. Peki ileride ne olmaya çalışıyorsun? Biraz yaklaş mikrofona.
1: Futbolcu.
0: İyice yaklaş.
1: Futbolcu.
0: Ha futbolcu. O zaman derslerin iyi olmasa da olur. Yok öyle bir şey yok. Tabii ki derslerin iyi olması lazım. Tuttuğun herhangi bir takım var mı?
1: Galatasaray.
0: Galatasaraylısın. Galatasaray'dan 5 kişinin ismini say bana.
1: Urcan, Singo, Osimhen, Icardi, Gündoğan.
0: Evet ve seni mutlaka transfer edelim. Hangi, oynuyor musun şu anda? Futbol oynuyor musun?
1: Evet.
0: Hangi mevkide?
1: Füksü.
0: Hangi mevkide? Welche Dings?
1: Santrafor.
0: Santraforsun.
1: Evet.
0: Goller nasıl?
1: İyi.
0: İyi mi? Süper. Okey. Ne kadar buradasın?
1: İki hafta
0: daha buradasın. Okey. Arada sırada Furkan'ı alacağız arkadaşlar. Maçlar hakkında iyi misin?
1: İyiyim.
0: Peki dünya şampiyonu kim olabilme ihtimali?
1: Fransa.
0: Hem daha ben lafımı bitirmeden Fransa dedi. Niye Fransa diyorsun?
1: Mbappé'nin yüzünden.
0: Sıfonun yüzünden.
1: Evet.
0: Yani Ronaldo'yu es geçiyorsun.
1: Evet.
0: Vini Junior'ı es geçiyorsun.
1: Kötüler onlar.
0: Messi'yi de es geçiyorsun.
1: Evet.
0: Hepsi Mbappé diyorsun. Sen
1: evet.
0: Mbappé'cisin.
1: Evet.
0: Okey. Evet arkadaşlar. Furkan. Neredesin Furkan?
1: Sivas.
0: Çok güzel. Furkan'la beraber olacağız. Zaman zaman ara sıra böyle burada. Radyonuzdan ayrılmayın. Şimdi İrem Dirici evlenmene bak diyor. Evlenmene bak. Yani nasıl bir şey o? Ya he evlenmene bakma demek istiyor, anlayamadım. Bir dinleyelim şarkının sözlerini.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da geniş yankı uyandıran tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüyle ilgili dava Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde devam ediyor. Dün başlayan yargılamada 26 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı, duygusal anlar yaşandı. Mahkeme sanığı ölümle sonuçlanan yaralama suçlamasıyla yargılıyor. Davada toplam 8 duruşma günü planlandı. Kararın 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Rheinland-Pfalz'de sıcak hava dalgası en az hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji dairesine göre bugün sıcaklık 32 ile 37 derece arasında seyredecek. Yer yer 39 dereceye kadar çıkabilecek. Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor. Bu arada Koblenz'de yarın yapılması planlanan şirketler koşusu beklenen aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Wiesbaden Biebrich'teki Ren Nehri'nde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyeye göre ihbar akşam saat 21.30 sıralarında yapıldı. Ekipler, botlar, drone ve su kurtarma aracıyla bölgeye gitti. Daha sonra kişinin serinlemek için nehre atladığı anlaşıldı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da dakikalar içinde meydana gelen iki büyük deprem büyük hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu sarsıntıların büyüklüğünü 7,2 ve 7,5 olarak açıkladı. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar görüntülendi. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. Can kaybına ilişkin resmi sayı henüz açıklanmadı. Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösterdi. Klim örgütünün raporuna göre Almanya genelinde 4000'den fazla vaka kaydedildi. Bu sayı önceki yıla göre 3'te 1 oranında daha fazla. Olaylar arasında 214 yaralama, 2 öldürme vakası ve camilere yönelik 61 saldırı yer aldı. Uzmanlar diğer yandan birçok vakanın bildirilmediğini belirterek gerçek sayının daha da yüksek olabileceğini açıkladı. Almanya bu akşam saat 22'de Dünya Kupası E grubundaki son maçında Ekvador'la karşılaşacak. Maç ARD'de yayınlanacak. Almanya'nın grup liderliği kesin. Sportschau'ya göre takımda geniş bir rotasyon beklenmiyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Rengarenk'tesiniz ve bu arada arada sırada tabii ki gelen radar ihbarları var sesli hem de.
3: Selamünaleyküm Hakan, kolay gelsin. A46 Hagen Richtung Hema Ausfahrt Hema. Blitz'e
2: anladınız mı ne dediğini? Ben anlamadım. Bir daha dinleyelim.
3: Selamünaleyküm Hakan, kolay gelsin. A46 Hagen Richtung Hema Ausfahrt Hema Blitz'e kontrolü.
2: Evet. Duydunuz arkadaşlar. Şayet o güzergahtaysanız lütfen ayağınızın dedim ve kaldım. Zo. Sefo ve Mustafa Sandal. İsyankar diyecek ama burada isyankarı diyen sadece Sefo. Mustafa'nın sandalının şarkısını söylüyor şimdi. İstersen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve şimdi... Metropol FM'de Pratik Bilgiler Köşesi.
2: Çay mı seversin kahve mi?
1: Sever. Ben çayı çok severim ama kahveyi de özellikle sabahları tercih ederim.
2: Peki o filtre kahvenin sonunda kalan telve var biliyorsun.
1: Hı-hı, evet.
2: Döküyor musun abi?
1: Aslında döküyordum ama demek ki bir işe yarıyor muyuz sorduğuna göre. Hı-hı. Dökme diyeceksin değil mi şimdi, evet, bana ve dinleyenlerimize? Niye mesela, dökmeyelim?
2: Çünkü onu herhangi bir kesenin içerisinde veyahut da herhangi ufak bir poşetin içerisinde, aracın içerisinde saklarsan o sonunda kalan şeyi.
1: Arabanın içinde.
2: Evet. Arabanın içerisinde. O arabada oluşan kötü kokuları bastırıyor. Ben denedim. Hı-hı. Gerçekten oluyor.
1: Çok mu kokuyor araba?
2: Yok, ben arabayı bilmeyince kokmuyor araba artık.
1: Şaşırttın beni.
2: Neden?
1: Karbonat demeni beklerdim de ondan.
2: Das war gut.
1: Karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda A grubunda sabaha karşı bir mucize yaşandı. Güney Afrika maçlar başlarken grup sonuncusuydu. Grupta son maçları ise güçlü Güney Kore ileydi. Güney Afrika'nın gruptan elenmesi bekleniyordu Güney Kore maçının ardından, ancak Güney Afrika herkesi yanılttı. Güçlü rakibi Güney Kore'yi 1-0 yendiler. Bu sonuçla da tarihte Dünya Kupalarında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardılar. Meksika ise Çekya'yı 3-0 yenerek 3-3 yaptı ve gruptan çıktı. Güney Kore ise beklenmedik biçimde grubunu 3. tamamladı. C grubunda ise Brezilya İskoçya ile oynadı. Sambacılar 3 golle kazandı. Brezilyalı Vinicius Junior 2 golüne 1 gol daha ekleyemedi. Neymar da sahadaydı, sakatlıktan döndü. Formunu hızlı yakalarsa sonraki turlarda Brezilya'yı taşıyabilecek. İskoçya ise grupta 3. sırada kaldı. C grubunun diğer maçında Haiti turnuvaya 3 puanla veda etmek istercesine başladı müsabakaya. Öne de geçtiler ancak Fas tecrübeli ayaklarıyla 4-2 mağlup etti Haiti'yi. B grubunda da maçlar vardı. Bu arada şahsen Dünya Kupası'nda en sevdiğim dönemdeyiz. Her gün 6 tane maç var. İşte bunlardan B grubu maçlarında Kanada İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve liderliği Avrupa temsilcisine verdi. Bosna Hersek'te Katar'ı 4-1 yenerek bir sonraki tura çıkmak için tüm maçların tamamlanmasını bekleyecek grupta 3. Kupa 6 maçta devam edecek. Türkiye'nin de maçı var. Elenmiş olsa da Türkiye güzel veda etmek için sahada olacak. Güzel vedalar da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanacak mücadele sabaha karşı saat 04'te izlenebilir. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Ve şimdi geliyoruz DJ Hakan şarkılarından bir tanesine. Yazıyorsunuz, nerede senin kaldı, nerede kaldı şarkıların Hakan? Geliyor, geliyor. Sakin olun arkadaşlar, sakin. Lütfen sakin. Kaynı panik. O şarkılardan bir tanesi. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1, 10, start.

0: 70'li senelerden tanıdığımız en güzel, en romantik, aşk kokan şarkılardan bir tanesini dinledik. Sana ne, kime ne dedi Metropol FM'de. Nerede tabii ki? Rengarenk programında tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Furkan nasıl, iyi misin?
1: İyiyim.
0: Gelmiyor sesin.
1: İyiyim.
0: Sen nasıl Galatasaraylısın, böyle bağırsana bir daha böyle. İyiyim de bakayım.
1: İyiyim.
0: Ha, şimdi oldu. Furkan burada arkadaşlar, hayatta da. Burada yanımda oturmuş, bana bakıyor böyle. Eline de cep telefonu. Haberler var mı? Enteresan bir şey var mı?
1: Yok yok.
0: Öylesine bakıyorum diyorsun ha?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Zo. Şimdi haber bültenlerine bağlanacağız arkadaşlar. Ondan sonra burada Furkan, bak bir arkadaşımız daha var. Burada ne diyor kendisi, bir bakayım böyle. Vay vay vay, Sivaslı hemşerim Furkan'a kölünden, canı gönülden selamlar diyor Furkan. Kimmiş bakalım bu? Serdal Turan. Sana selam var.
1: Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam dedi ve kazandı. Evet arkadaşlar, şimdi haber bültenleri bağlanacağız. Sonra devam edeceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Lea Matschulat. Binnen weniger Sekunden haben zwei starke Erdbeben Venezuela erschüttert. Mindestens 32 Menschen sind umgekommen, rund 700 sind verletzt. Die Regierung in Venezuela hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar.
4: Die US-Erdbebenwarte geht davon aus, dass mehr als 1000 Menschen bei den schweren Erdbeben gestorben sind. Rettungskräfte suchen in den Trümmern der eingestürzten Gebäude aktuell intensiv nach Verschütteten. Der Zugverkehr in Venezuela wurde eingestellt, der Flughafen in der Hauptstadt geschlossen und auch die Schulen bleiben heute zu. Erdbeben in diesem Ausmaß habe es bisher noch nie gegeben, heißt es von der Regierung. Viele Länder haben bereits ihre Hilfe zugesagt. Laut US-Außenminister Rubio seien Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe aus den USA schon auf dem Weg. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
3: Der Bundestag befasst sich heute mit möglichen neuen Wegen, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen. Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe strebt dafür die Einführung einer Widerspruchsregelung an. Das hieße, dass Erwachsene automatisch als Organspender nach dem Tod gelten, außer sie haben zu Lebzeiten widersprochen. Bisher ist für Entnahmen eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder treffen sich heute in Berlin. Das wichtigste Thema der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, die Finanzen.
5: Die Länder und auch die Kommunen fordern vom Bund mehr finanzielle Unterstützung, wenn es darum geht, Bundesregelungen umzusetzen. Es geht etwa um Kosten für die Sozialhilfe oder für das Kindergeld. Die gesetzlichen Vorgaben kommen aus Berlin und müssen in den Ländern umgesetzt werden. Und bei der MPK heute wollen die Länderchefs an das Prinzip der Konnexität erinnern. Das bedeutet, wer bestellt, der muss auch bezahlen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
3: Brasilien hat sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Vorrundenspiel mit 3:0 gegen Schottland durchgesetzt. Rekordmeister Brasilien zieht als Gruppensieger damit in die K.O.-Runde ein. Auch die Schweiz zieht als Gruppenerster weiter nach einem 2:1 gegen Kanada. Die weiteren Ergebnisse aus der Nacht: Bosnien-Herzegowina, Katar 3:1, Marokko-Haiti 4:2, Tschechien unterliegt Mexiko 0:3, Südafrika-Südkorea 1:0. Heute Abend um 22 Uhr trifft Deutschland auf Ecuador.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara muhalefet şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyor sözleriyle tepki gösterirken vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi adına tehlikeli olduğunu söyledi. Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli yol katlettiklerini, süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla süreci yönettiklerini ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Nimet Özdemir ise toplantı sonrası AK Parti'yi geçti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı öğrenildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesi öncesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde uzun süredir askıda bekleyen bir gündemde adım atılmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motorun satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'e konuşan ve konuya yakın olduğu belirtilen kaynaklar, satış paketinin Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü'nce en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve öncesi oluşturulan operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında istifa tartışmalarına son noktayı koyup görevinin başında olduğunu ifade etti.

Rengarengin son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Tekrardan radyodan yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve bir yazı ilişti dün gözüme. Bekar olduğunuzda sadece mutlu çiftler göreceksiniz. Evlendiğinizde ise sadece mutlu bekarlar göreceksiniz. Oldu mu size hiç böyle bir şey? Yazın bana 0-32-117-970-71 ya da bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Tartışalım, dedikodu yapalım, birbirimizi sallayalım. Bindirelim, geçirelim artık aklınıza ne geliyorsa. Bekar olduğunuzda sadece mutlu çiftler göreceksiniz. Evlendiğinizde ise sadece mutlu bekarlar göreceksiniz. Var mı bunun bir aslı? Dörüm dörüm. Sıvayla ilerliyoruz. Hayran diyor. Metropol Efendisi'niz, mikrofon efendi İyici Hakan.

Sıla'yla sonlandırdık. Şimdi Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor diyor. Tam Galatasaraylar için yapılmış bir şarkı herhalde diye tahmin ediyorum. Madem bir...

Aslanlar Doğuyor Berkay'ın yeni şarkısı. Aşık olmak çok güzel diyor kendisi. Eşine olan aşkını da böylelikle itiraf etti. Durup dururken böyle itiraflar biraz şey olmuyor mu? İnsanların kafasında soru işareti oluşturmuyor mu? Yani ben de oluştu yani durup dururken. Bu arada şey vardır biliyorsunuz, aşkından divane oldum. Bunun nereden geldiğini biliyor musunuz? Bunu da biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Çok ilginç. Yani öyle bir acıdım ki kahroldum arkadaşlar. Bu hikayeyi biraz sonra anlatacağım. Ayrılmayın.

0: Yazın sıcak, kışın soğuk. Aşk olsun Necati. Teras keyfi yapamıyoruz. Bütün komşular Aylux'tan Vintakart'ın yaptırdı. Bir biz kaldık.
1: Aylux'tan terasımızın siparişini verdim bile hayatım. Hem de güneşliğiyle birlikte.
2: Aylux, Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.de Andernach.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
2: Rengarenk tüm hızıyla devam ediyor. En güzel parçalarımızla hem konumuza uygun, daha doğrusu konumuza uyan şarkılarla. Şimdi bir arabesk çalacağım. Alişan'dan Kadere Bak diyecek ama bunu çalmadan önce neden bunu çalıyorsun diye bunun eski bir vorgeschichte. Bunun bir ön hikayesi var arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Aşkından deli divane oldum. Bunu sık sık duymuşuzdur değil mi? Ama bu deli divane nereden geldiğini biliyor musunuz? Furkan sen biliyor musun?
3: Bilmiyorum.
2: Sen aşık oldun mu hiç?
3: Yok olmadım.
2: Olacak mısın?
3: İstemiyorum.
2: İstemiyor musun? İstemiyorum. Ben böyle tek takıldım futbolcu olacağım diyorsun değil mi?
3: Evet.
2: Hepsi arkamdan koşsun diyorsun değil mi? Furkan arkadaşımız stajyerimiz iki hafta boyunca burada olacak. Yani kurbanımızın ismini Offa Fions her şeyi yaptıracağız ona. Yaparsın değil mi?
3: Yaparım.
2: Aslanım benim işte be. Canım benim. Şimdi deli divane, daha doğrusu divane nereden geldiğini belki bilmiyorsunuzdur olabilir. Divane aslında daha doğrusu dünyanın en sadık canlılardan bir tanesi. Bir kuş türüdür kendisi. Şimdi iyi dinleyin. Eğer bu divane kuş türünün daha doğrusu divanenin dişisi hayatını kaybederse bu erkek kuş bu ayrılığın acısına dayanamıyor. Yemeği bırakıyor, içmeyi bırakıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yaptığı tek bir şey var. Taş yutuyor. Teker teker. Bir gün, iki gün, üç gün ufak ufak taşları yuttuktan sonra hayatına son veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Gözlerini yumuyor hayata. Aşkından dolayı. Bakar mısınız? Var mı böyle bir aşk? Eşi öldü diye sürekli taş yiyen bir kuş. Ondan sonra dediğim gibi ya aslında nasıl olacak olsanız ya gerçek sevgi bazen kelimelerle anlatılmayacak kadar hem derin bir bağlılıktır. Aynı zamanda bazı aşklar vardır ki bana soracak olsanız tabii ki insanı gerçekten divaneye çevirir. Nasıl böyle kimaz daha? Siz ne kadar aşık oldunuz? Yani böyle divane şeklinde aşık olduğunuz herhangi bir sevgiliniz, eşiniz, dostunuz veyahut da hiç kimsenin bilmeyip de uzaktan aşık olduğunuz birileri oldu mu? Bu şekilde. Yani size taş yutmanıza gerek yok. Burada. Bazı aşkından sürekli köfteleri götürüyor. Mideyi dolduruyor. Sizin böyle bir hikayeniz oldu mu? Şimdi dediğim gibi bu hikayemize uyan bir parçayla ilerlemek istiyorum. Arabes takılıyoruz biraz. Biraz damardan gidiyoruz. Alişan seslendiriyor, Kadere Bak diyor. Metropol FM rengarenk desiniz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda A grubunda sabaha karşı bir mucize yaşandı. Güney Afrika maçlar başlarken grup sonuncusuydu. Grupta son maçları ise güçlü Güney Kore ileydi. Güney Afrika'nın gruptan elenmesi bekleniyordu Güney Kore maçının ardından, ancak Güney Afrika herkesi yanılttı. Güçlü rakibi Güney Kore'yi 1-0 yendiler. Bu sonuçla da tarihte Dünya Kupalarında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardılar. Meksika ise Çekya'yı 3-0 yenerek 3-3 yaptı ve gruptan çıktı. Güney Kore ise beklenmedik biçimde grubunu 3. tamamladı. C grubunda ise Brezilya İskoçya ile oynadı. Sambacılar 3 golle kazandı. Brezilyalı Vinicius Junior 2 golüne bir gol daha ekleyemedi. Neymar da sahadaydı, sakatlıktan döndü. Formunu hızlı yakalarsa sonraki turlarda Brezilya'yı taşıyabilecek. İskoçya ise grupta 3. sırada kaldı. C grubunun diğer maçında Haiti turnuvaya 3 puanla veda etmek istercesine başladı müsabakaya. Öne de geçtiler, ancak Fas tecrübeli ayaklarıyla 4-2 mağlup etti Haiti'yi. B grubunda da maçlar vardı. Bu arada şahsen Dünya Kupası'nda en sevdiğim dönemdeyiz. Her gün 6 tane maç var. İşte bunlardan B grubu maçlarında Kanada İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve liderliği Avrupa temsilcisine verdi. Bosna Hersek'te Katar'ı 4-1 yenerek bir sonraki tura çıkmak için tüm maçların tamamlanmasını bekleyecek, grupta 3. Kupa 6 maçta devam edecek. Türkiye'nin de maçı var. Elenmiş olsa da Türkiye güzel veda etmek için sahada olacak. Güzel vedalar da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanacak mücadele sabaha karşı saat 04'te izlenebilir. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Hadisenin güzel şarkılarından bir tanesini dinledik. Ara beni dedim Metropol FM'de. Sizler de beni arayın demiştim arkadaşlar. Ve biraz önce biliyorsunuz divane koşundan bahsetmiştik. Divane koşu eşi öldüğü zaman, yani erkek dişisi öldüğü zaman aşkından dolayı her gün bir parça taş alıp midesine indiriyor. Bu 3-5 gün 6 gün artık bilmiyorum ne kadar sürüyorsa sonrasında maalesef hayatına veda ediyor. Dolayısıyla intihar ediyor. Taş yiyerek. Hamburg'dan Ergün bana gönderdi bir mesaj. Biz de her gün pilavdan çıkan taşları yiyoruz. Ama şükür bir şey yok diyor. Evet, bu güzel bir mesajdı. Bunu bir de eşin duysa sana bir şey olur mu olmaz mı orasını da bilemeyeceğim. Şimdi bakayım modelin Sen Ona Aşıksın adlı şarkısını çalmak istiyorum size. Daha öncesinde kısa bir aramız olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya genelinde sıcaklar epeyce yükseldi. Uzmanlar sıcak havalarda doğru kıyafet seçiminin vücudu serin tutmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Aşırı sıcaklarda hangi kıyafetler tercih edilmeli? Ayrıntıları Alman haber ajansı DPA'dan Ronny Thorau araştırdı. Ronny, sıcak havalarda insanın üstündeki her şeyi çıkarması geliyor içinden derken ama dışarı çıkarken tabii ki kıyafet giymek gerekiyor. Önerileri ise şu şekilde.
3: Ja, ich hab's versucht. Nackt in den Supermarkt und an die Tiefkühltruhe stellen war ein gutes Gefühl, bevor die Polizei kam. Dann wurde es irgendwie ungemütlich. Aber im Ernst, gar keine Kleidung ist ja sowieso gar nicht mal so gut. Stichwort Sonnenschutz. Bei Hitze und brennender Sonne ist es gesünder, sich durchaus mit Stoff zu bedecken. Fast noch wichtiger ist allerdings die Luftzirkulation. Also das beste sommertaugliche Material nützt weniger, wenn der Stoff ganz eng ansitzt. Luftige Kleidung ist die beste Idee.
2: Kıyafetin sadece modeli değil, kumaşı da önemli. Özellikle 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hangi kumaşların avantajlı olduğunu şu şekilde anlatıyor.
3: Ja, Leinen ist schon gut, hat allerdings den Nachteil viel zu knittern. Das darf einen dann nicht stören. Oder man nimmt Leinenstoffe, die so ein bisschen paar Prozent mit anderen Materialien vermischt sind. 10% Polyester etwa reduzieren die Knitterfalten enorm. Eine Alternative, wer faltenfreie Business-Looks zum Beispiel braucht, können Anzüge aus sehr fein gesponnenem Cool-Wool-Garn sein. Von anderer Wolle allerdings, so Kaschmir, raten Experten bei über 30 Grad eher ab. Besser sei Viskose oder die nachhaltige Alternative Liozellen, weil die sehr atmungsaktiv sei und viel Schweiß aufnehme. Und ansonsten der Klassiker Baumwolle ist immer angenehm bei Hitze zu tragen.
2: Leinen, yani keten, kumaşın sıkça tavsiye edildiğini duyuyoruz. Bunun sebebi ne?
3: Ja, das stimmt schon grundsätzlich, weil helle Farben mehr Sonnenlicht reflektieren. Aber Experten sagen, der Stoff und die, ich sag mal, Luftigkeit ist wichtiger. Also vom richtigen Stoff kann man sogar schwarz im Sommer tragen, wenn man das jetzt will. Viele wählen die Farbe aber ja auch aus optischen Gründen doch lieber bunt sommerlich. Beim Kauf von Hochsommerkleidung kann man übrigens auch aufs Gewicht achten. Also je schwerer das Material, desto mehr schwitzt man darin in der Regel. Je leichter, umso angenehmer ist es meist an solchen Hitzetagen wie jetzt.
2: Sıcak havalarda renk seçimi de tartışılıyor. Eski bir kural var. Yazın siyah giyilmez, açık renkler tercih edilir. Uzmanlar bol kesimli nefes alan doğal kumaşlardan üretilmiş ve açık renkli kıyafetlerin sıcak günlerde vücut ısısını daha iyi dengelediğini de belirtiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de Rengarenk arkadaşlar devam ediyor ve stüdyo konuğum var. Daha doğrusu konuğum değildi. Şu anda bizde staj yapan Furkan. Furkan iyi misin?
3: İyiyim sen.
2: Sağ ol, teşekkürler. Biraz daha yaklaş böyle. Sen nasıl böyle santrafor olacaksın? Bağırın. Pas isterken ne diyorsun? Pas ver, pas ver.
3: Pas, pas.
2: Aa, bak nasıl bağırın. Aynen böyle olacaksın işte. Şimdi sen herhangi bir yerde maç anlatırken Almanca mı anlatıyorsun, Türkçe mi? Veyahut da karışık mı? Karışık. Mesela mesela şöyle. Ja, wir waren auf dem Spielfeld. Ondan sonra Schiri geldi orada bana Gretchen yaptılar. Hakem faul. Böyle mi konuşuyorsun orada?
3: Evet, karışık.
2: Karışık konuşuyorsun, evet. Değil mi? Sadece Türkçe veyahut da Almanca değil, karışık değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi buna aslında arkadaşlar şey diyorlar. Futbolca, Almanca futbolcası diye bir terim var. Nasıl ifade ediyorlar? Maçları nasıl anlatıyorlar? Onu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Das ist echt lustig. Yani gerçek hayatta mutlaka siz de yapmışsınızdır. Yaşıyoruz da bunun mutlaka şahidi de olmuşuzdur. Ama im Hintergrund dediğimiz, yani bilinçaltı farkında değiliz. Ne zaman ki ben şimdi örnek vereceğim. Ach so diyeceksiniz. Bak bu bile Almanca.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk dizisiniz arkadaşlar. Furkan da burada, stajyerimiz Furkan.
4: Merhaba.
3: Oo, bak ses, bak. Ses nasıl çıktı ama? Alıştın değil mi artık?
4: Evet, alıştım.
3: Evet, alışmış. Ve arkadaşlar, konumuz Almancası zayıf, futbolcası güçlü. Şimdi futbolca diye bir dil mi var? Tabii ki dil var. Sen futbol seyrederken Almanca mı düşünüyorsun, Türkçe mi düşünüyorsun? Karışık mı?
4: Karışık yine.
3: Karışık yine değil mi? Bir örnek vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha doğrusu bir Almancı tribün dili vardır. Almancan sıfır olabilir ama futbol muhabbetinde 5 dakikada hemencecik profesör olabiliyorsun. Mesela bir maç seyrederken ne bileyim kimse hakem demez değil mi? Direkt şiri penaltı olduğu zaman da elva değil mi? Ondan sonra ne var başka? Evet, offside desen upside istersin. Adam arkadan dalmışsa ey direkt rot abi sarıyı da yedin mi? Geçmiş olsun, gel cepte. Bu ne güzel bir dil değil mi? Hepsini anladın değil mi benim dediklerim?
4: Anladım onu.
3: Vallahi anlamışsın sen. Şimdi sahaya geçtiğimiz zaman tamam mı, mesela hakem kimseye şey demezler değil mi? Hakemden şiri derler. Penaltıya da ne deriz? Elva. Hiç penaltı diyen var mı? Mutlaka vardır ama genelde şimdi offside'e upside deriz. Offside aklımıza bile gelmez çoğu zaman. Adam arkadan dalmışsa rot hemen bu şekilde Almanca ve Türkçeyi karıştırarak bütün maçı böyle seyrederiz. Yani Almanca 3 kelime olabilir ama futbol Almancan iyiyse Almanca ortamında senden kralı yoktur abi. Vallahi de böyle. Çaylar hazırsa maç başlıyor. Toa diye bağırmaya da hazır olun. Yarın sabahın köründe Türkiye'mizin maçı var, son maçı var. En azından prestij açısından. Bu maçı da artık Almanca mı, Türkçe mi yoksa karışık mı, nasıl izleyeceğiz? Onu da kalkıp sabahın köründe dördüne göreceğiz.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
5: Dünya futbolunun en tecrübeli isimlerinden biri Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat. Curaçao'nun başında 78 yaşında görev alarak Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı çalıştırıcısı oldu. Küçük ada ülkesi kupaya damga vururken onun etkisi ise göz ardı edilemez. Futbolculuk döneminde Hollanda'daydı. Daha çok hocalık kariyeriyle bilinen isim birçok ülkenin futboluna da katkı verdi. 3 farklı Dünya Kupası'nda görev yaptı. Rusya, Sırbistan ve Irak gibi birçok milli takımı da çalıştırdı. Kulüp kariyerinde Fenerbahçe'de de görev aldı. Basın toplantılarındaki açık sözlülüğüyle öne çıktı. Eldeki malzemeye göre iyi sonuç da aldı. Pek sempatik bulunmasa da gittikten sonra ardından haklıymış diyene de çok oldu. Advocaat'ın oyunu deneyim, düzen ve pragmatizm üzerine kurulu. Takımının kapasitesini iyi okur, gereksiz risk almaz, sahaya dengeli bir yapı koyar. Curaçao için onun varlığı başlı başına büyük avantaj. Dick Advocaat, kızının turnuva öncesi hastalanması sonrası aile her zaman futboldan önce gelir diyerek birlikteliğe kısa bir mola vermişti. Ardından Advocaat baskılara dayanamayıp geri döndü. Atılan gollerde, alınan puanlarda, Advocaat'ın ekranlara yansıyan gözyaşları da bunun bir sonucu. İlk Dünya Kupası deneyiminde de önemli etkiler bıraktılar diyebiliriz Curaçao olarak. Almanya'ya karşı 7-1 yenilmeleri ayıp değil. Brezilya bile Almanlara 7-1 yenilmişti. Onu saymazsak Ekvador'dan 1 puan alarak büyük bir coşku yaşadılar. Soyunma odasında kraliyeti dans ettiren bu 1 puan ülke tarihinde hiç unutulmayacak. Advocaat'ın ülke tarihinde bıraktığı izde.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
3: Saatlerimiz 12.54 oldu. Günlerden Perşembe, haftayı da bitirdik. Havalar çok sıcak, öyle böyle değil. Yeterince -10, 15, 20'leri yaşadık. Acısını çıkaralım değil mi?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao-Fil Dişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı AR'de. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı AR'de. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı AR'de. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Alo Şakir?
1: Hayırdır, parkta mısın Necati? Kuş sesleri falan.
0: Yok be Şakir. Aylux'tan Wintergarten yaptırmıştık ya. Artık ailece tüm vaktimiz terasta geçiyor.
1: Keyfine diyecek yok be Necati.
2: Hadi Necati, çayımız
3: oldu ama. Aylux Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.de Andernach.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve şimdi... Metropol FM'de Pratik Bilgiler Köşesi.
2: Çay mı seversin kahve mi?
1: Sever. Ben çayı çok severim ama kahveyi de özellikle sabahları tercih ederim.
2: Peki o filtre kahvenin sonunda kalan telve var biliyorsun.
1: Hı-hı, evet.
2: Döküyor musun ne yapayım?
1: Aslında döküyordum ama demek ki bir işe yarıyor muyum sorduğuna göre? Hı-hı. Dökme diyeceksin değil mi şimdi, evet, bana ve dinleyenlerimize? Niye mesela, dökmeyelim?
2: Çünkü onu herhangi bir kesenin içerisinde veyahut da herhangi ufak bir poşetin içerisinde, aracın içerisinde saklarsan o sonunda kalan şeyi.
1: Arabanın içinde.
2: Evet. Arabanın içerisinde. O arabada oluşan kötü kokuları bastırıyor. Ben denedim. Hı-hı. Gerçekten oluyor.
1: Çok mu kokuyor araba?
2: Yok, ben arabayı bilmeyince kokmuyor araba artık.
1: Şaşırttın beni.
2: Neden?
1: Karbonat demeni beklerdim de ondan.
2: Das war gut.
1: Karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Saint-Gilloise formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'de sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak. Uzmanlara göre özellikle cuma günü Rhineland bölgesinde sıcaklık yer yer 40 dereceye kadar çıkabilir. Hafta sonunda da bunaltıcı hava devam edecek. Uzmanlar buna yüksek nemin de ekleneceğini ve özellikle şehirlerde beton ve asfaltın depoladığı sıcaklık nedeniyle hissedilen yükün daha da artacağını belirtiyor. Ancak önümüzdeki hafta için daha olumlu bir tablo var. Uzmanlara göre sıcak hava sistemi doğuya, Almanya'nın doğu bölgeleri ve Polonya yönüne kayacak. Böylece Kuzey Deniz üzerinden daha serin hava NRW'ye ulaşabilecek. Pazartesi ve Salı gününden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve gecelerin yeniden daha serin hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar aynı zamanda hava değişimiyle birlikte kuvvetli gök gürültülü fırtına riskinin de artabileceğine dikkat çekiyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 35 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 21 ile 36 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız Paydos Keyfi boyunca. Zeynep Bastık'la başlıyoruz, müthiş bir enerji ve Paydos Keyfimizde bugün birçok şeyi sizlerle konuşuyor olacağız. Sonra Sezen Aksu dinliyor olacağız, Hande Yener'i dinliyor olacağız. Kemerlerinizi bağlayın, su içmeyi unutmayın. Paydos Keyfi başladı.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fil Dişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Bazen de iş yerlerinde klimalı çalışanlar var. Onlar için pek iyi haber mi işin bitmesi bilmiyorum. Çünkü bu mesai saati biter bitmez koşarak iş yerinden uzaklaşan kişiler sırf klima var diye biraz daha übüştünde yapabilir miyim diye yalvarıyorlar patronlarına, biliyorum. Şu anda sıcaktan bunalanlar, sizleri çok iyi anlıyorum. Biz de sizler için buradayız. Su içmeyi unutmayın. Dakika başı hatırlatacağım. Başınızın etini yiyeceğim vallahi.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Yepyeni bir şarkı, tazecik bir şarkı. Derya Uluğ'un o harika sesinden, o naif mi naif, zarif mi zarif sesinden Şımarık şarkısı yepyeni çıktı fırından. Şimdi radyolarınızda sizlerle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Sıcak ne böyle ya, insan nefes almayı unutuyor, nasıl nefes alıyorduk ya diye nefeslenmeyi unutuyor. Bu sıcaklarda yüzme havuzları ilk aklımıza gelen şeylerden değil mi? Şimdi havuzlara getirilen bir yasak var, Burkini yasağı, bundan bahsedeceğiz. Acaba bu yasak işe yaradı mı? Aslında Almanya genelinde böyle bir yasak yok ama bazı belediyeler kendi kurallarını koyabiliyor. Mesela Baden-Württemberg'deki Mülheim kentinde dirsekleri ve dizleri örten mayolarla havuza girilmesine izin verilmiyor. Kapalı mayolar diyebiliriz buna. Belediye bunun gerekçesi olarak da hijyen ve havuzun filtre sistemini gösteriyor. Şimdi ülkenin her yerinde aynı durum yok, aynı yasak yok. Mesela Münih'te yüzmeye uygun malzemelerden üretildiği sürece burkini kullanmak serbest. Ve belediye de bu kuralı değiştirmeyi de düşünmüyor. İstediğiniz gibi giyebilirsiniz diyor. Yani Almanya'da tek tip bir uygulama yok, yanlış anlaşılmasın. Hangi şehirde hangi havuza gittiğiniz önemli, araştırıp öğrenebilirsiniz. Tabii konu sadece mayo meselesi de değil. Bir yandan hijyen ve teknik gerekçeler öne sürülüyor. Kimse ne giydiğinize karışmak istemiyor aslında. O anlamda değil bu yasak. Diğer yanda hani aklımıza gelen şeyler dini, kültürel ve kişisel özgürlükler hassas bir konu olduğu için bunlar da tartışılıyor. Şimdi bu yaz Almanya'da havuzlarda konuşulan sadece sıcak hava değil, onun farkındayız. Mayolarımızda konuşulan şeylerden biri. Bu kurallar gerçekleşmeye, bu kurallar devam edecek. O yüzden gittiğiniz havuzun kurallarını, yasaklarını doğru bir şekilde, dikkatli bir şekilde incelerseniz bu yasaklara maruz kalmazsınız.

Hamburglular. Hamburglular bugün ve yarın market alışverişi yapacaklar. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bazı büyük market zincirlerinde grev var Hamburg'da. Kaufland, Netto, Rewe, sonra kim? Familia ve Penny çalışanlarının iş bırakması bekleniyor. Bu ne demek oluyor? Kasada bekleme süresi uzayabilir. Bazı raflar bomboş kalabilir. Özellikle taze ürün reyonlarında hizmetler aksayabilir. Yani ben hızlıca gidip işte birkaç şey alıp çıkayım dediğinizde gidip biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu grevin sebebi ne peki? Toplu sözleşme görüşmeleri. Çalışanlar daha yüksek maaş ve daha iyi koşullar istiyor. O yüzden de Hamburg'da alışverişe çıkacak olan dinleyicilerimiz şimdiden hazırlıklı olun. Biraz bekleme süreleri artabilir. Hatta bazıları girdiğinizde hiç ürün bile satmayabilir. O yüzden aman dikkat. Bugün Hamburglular hatta yarına da aksayabilir. Marketlerde grevlerle karşılaşabilirsiniz. Ne kadar kötü değil mi? Çalışan ya, o kadar sektörlerde grevler var ki bazen işe yarıyor aslında bu grevler. Çünkü bizler daha çok bu hassas noktalara değinmiş oluyoruz. Onların zorluklarını anlamış, onları desteklemiş oluyoruz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Bu şarkı yazıldığında hani artık sevmeyeceğim böyle yazılmış ya tekrar tekrar artık sevmeyeceğim sevmeyeceğim diye. Acaba yazan kişi bu şarkıyı yazdıktan sonra daha kaç kez daha sevdi? Sonra tutuyorlar kalbimizi fırlatıyorlar değil mi Gökçe? Konuş Gökçe.

elimizdeki telefonlar. Bazen ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Özellikle güvenlik konusunda. Ben çok panikliyorum arkadaşlar. Elimde telefon, her an her şeye onay verebilirim gibi bir korkuya kapılıyorum niyeyse. Şimdi yine bir dolandırıcılık var. Elimizde hep kullandığımız, herkesin kullandığı WhatsApp var ya. İşte bu WhatsApp'te yine bir tehlike varmış. Hemen ifşa alıyorum sizlere, hemen. Şimdi bu defa yeni bir tehlike var WhatsApp'te. Bu kez mesaj tanımadığımız birinden gelmeyebilir. Tam tersine arkadaşımızdan, iş arkadaşımızdan ya da ailemizden geliyormuş gibi görünebilir. Şimdi dolandırıcılar ele geçirilmiş hesaplar üzerinden dosya gönderiyor. Dosyanın adı da böyle görseniz çok masum. Ne yazıyor işte? Fatura, ödeme dekontu, hesap özeti gibi hep gördüğümüz dosya isimleri gibi. Ama siz o dosyaya tıkladığınız anda cihazınıza hop zararlı yazılımlar sızıyor, yükleniyor. Sonrasında saldırganlar bilgisayarınıza ya da telefonunuza uzaktan erişim sağlayabiliyor. Yani bir dosya açmak bile, bir tıklamak bile başkalarını sizin telefonunuza sızdırabilir. Banka bilgileriniz, özel bilgileriniz, hesaplarınız risk altına girebilir. O yüzden tanımadığınız birinden bile beklenmedik, hatta tanıdığınız birinden bile beklenmedik bir dosya gelirse hemen açmayın. Birdenbire kız kardeşin size niye dekont atsın ki, değil mi? Yani amca oğlunuz size fatura atmaz diye düşünüyorum. O yüzden başka bir yoldan sorun. Hani bunu gerçekten sen mi gönderdin diye sorun canım. Ne kaybederiz? Hani bu nedir? Bir attı ya size. Bu nedir? Sen mi gönderdin gerçekten? Bana sen olduğunu kanıtla diye. Şeyi sorun, kızlık soy ismini. Ya gerçekten hani şaka bir yana çok dikkatli olmamız gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe bu güvenlik bariyerleri de zayıflıyor. Bizim kendi önlemlerimizi almamız lazım. İnsan babasının oğluna bile güvenemiyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Kibariye'yle enerjimizi yerine getirdik. Biliyorum havalar çok sıcak. Bunalmış olanlar var. Biliyorum, sizi çok iyi anlıyorum. Sizin için buradayız. Su içmeyi unutmayın. Sizi serinletecek şeyler yapmayı unutmayın. Çok bunaldıysanız, arabadaysanız, klimanız yoksa ya da yürüyeceğiniz bir yerdeyseniz hemen size yakın olan bir alışveriş merkezine, bir AVM'ye gidin, biraz serinleyin, bir nefeslenin, kendinize gelin ve sonra işinize devam edin. Biliyorum iş beklemez ama sağlık her şeyden çok daha önemlidir. Biz de sizin sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen su içmeyi unutmayın ve paydos keyfimize devam ediyoruz. Sizin içinizi serinletecek şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi bir Almanya haberlerimize bakacağız. Sonrasında Türkiye haberleri ve paydos keyfimiz devam ediyor olacak. Tantaşçı çaldılar diyecek.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. In Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach den beiden schweren Erdbeben auf mindestens 164 gestiegen. Das teilte die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez mit. US-Experten erwarten, dass die Zahl der Opfer weiter steigt.
3: Die US-Erdbebenwarte geht davon aus, dass mehr als 1000 Menschen bei den schweren Erdbeben gestorben sind. Rettungskräfte suchen in den Trümmern der eingestürzten Gebäude aktuell intensiv nach Verschütteten. Der Zugverkehr in Venezuela wurde eingestellt, der Flughafen in der Hauptstadt geschlossen und auch die Schulen bleiben heute zu. Erdbeben in diesem Ausmaß habe es bisher noch nie gegeben, heißt es von der Regierung. Viele Länder haben bereits ihre Hilfe zugesagt. Laut US-Außenminister Rubio seien Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe aus den USA schon auf dem Weg. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Die Bundesländer wollen den Bund stärker an den Kosten neuer Bundes- und EU-Vorgaben beteiligen. Die Ministerpräsidenten fordern, dass der Bund künftig 80% der dadurch entstehenden Mehrkosten übernimmt, allerdings erst ab einer Belastung von 125 Millionen Euro. Am Nachmittag wollen die Länder ihre Position mit Bundeskanzler Merz beraten. Hitzerekord in Deutschland. Die vergangene Nacht zieht nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit der wärmsten Nacht seit Beginn der Messungen gleich. Im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad.
4: Tropische Nächte also, für viele schlicht eine Qual, vor allem wenn man in den Städten wohnt. Und tagsüber, da klettert das Thermometer mancherorts bis an die 40 Grad. Da schleichen wir dann im Schatten der Häuserwände durch die Straßen, lechzen nach Wasser. In einigen Baumärkten werden bereits Ventilatoren und Klimaanlagen knapp. Doch die gute Nachricht, zum Wochenstart, da ist Abkühlung in Sicht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Bereits im April hatte Tesla die Einstellung von 1000 neuen Mitarbeitern angekündigt. Der Elektroauto-Pionier hat sich offensichtlich vom Absatzeinbruch im Vorjahr erholt. Im Mai wurden mehr als 5000 Wagen in Deutschland zugelassen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Erdoğan, Ehl-i Beyt'e hürmetin milletin ortak değeri olduğunu söyledi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden desteklerin sürdüğünü belirten Erdoğan, 1133 Cemevi'nin aydınlatma giderlerinin karşılandığını açıkladı. Son 3 yılda 533 Cemevi'ne destek verildiğini ifade etti. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddelik teklif, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasını ve dijital uygulamaların artırılmasını öngörüyor. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Noter yazışmaları elektronik yapılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 16 dosyada 19 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün yer aldığı dosyaların incelendiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin NATO daimi savunma planı kapsamında Malatya'daki Kürecik üssüne konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, sistemin ittifakın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de ölüm sayısı geçen yıl yaklaşık 500 bin oldu. Ölenlerin yaklaşık %55'i erkek, %45'i kadın olarak kaydedildi. En yaygın ölüm nedeni ise yaklaşık %35 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu grubu yaklaşık %16 ile tümörler, %15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 35 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 21 ile 36 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Trafikte arkadaşlarınızla trafik puanı alışverişi yapıyor musunuz? Ticarete döküyor musunuz? Hadi arkadaşlar, yabancılarla da bunun ticaretini yapıyor musunuz? Bildiğiniz trafik cezası puanının pazarlıkları, ticareti, alışverişleri yapılıp duruyor. Yıllardır bunu yapanlar var. Biliyorum, sen de yapıyorsun. Biliyorum. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren artık bunu yapamayacaksınız. Ket vurdular alışverişinize. Şimdi yeni bir trafik düzenlemesi var. Yürürlüğe girmesi bekleniyor. En dikkat çeken değişiklik şu: trafik cezası puanını para karşılığında başkasının üstlenmesi çok ağır sonuçlar doğurabilir. Yani biri hız yaptı diyelim. Nedir bu ticaret, ondan bahsedeceğim. Diyelim ki biri hız yaptı. Sonra ya ben bir ceza puanı alacağım. Sen bu puanı al, sen üstlen, ben sana para vereyim, bir yemek ısmarlayayım, bir şey yapayım diyorsa buna 30 bin euroya kadar para cezası gelebilecek. 30 bin euro hiç az değil. Şimdi başka bir yenilik daha var. Bu da Scan Car uygulaması. Kameralı araçlar park ihlallerini otomatik olarak tespit edebilecek. Hani Dalton Schultz? Hani o kameralar sadece trafik içindi? Bizim bütün ihlallerimizi ifşa edecekmiş bu kameralar. Yani yanlış park ettim ama kimse görmedi, kimseye söylemeyin dönemi kapandı tamamen. O bütün kameralar bizi ifşa edecek. Bir de trafik cezalarında zaman aşımı süresi de 3 aydan 6 aya çıkacakmış. Yani ceza mektubu daha geç gelse bile hala geçerli olabilecek. Zaman aşımı yine yırtarız diye düşünüyoruz zaman aşımından ama öyle bir şey olmayacak maalesef. Direksiyon başında da park ederken de bana bir şey olmaz dememek lazım. Bu puan ticaretini de bir kenara koymak lazım. Ya bütün evini sırf bu puan ticaretiyle boyatan tanıdıklarım var. Var yani, diyeceklerim bu kadar. Ben senin trafik ceza puanını alayım, üstleneyim. Sen de benim evimi bedava boya diyen çok insan var.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Şu an üstüme düşen en etkili görevi sizlerle paylaşıyorum. Bu şarkıyı çalmak. Çünkü hava çok sıcak. Bu ne?

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Fas bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Hafta sonu yapılması planlanan Ludwigshafen şehir koşusu birden fazla kayıtlı katılımcıya rağmen düzenlenemeyecek. Ortabach'taki kilise günü ve Offenbach ormanındaki tiyatro yürüyüşleri de yine iptal edildi. Landau'daki etkinlik de bir hafta ertelendi. Ludwigshafen'daki klasik müzik konserinin de saati değiştirildi. Efendim, Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle su tasarrufu çağrıları yayılıyor. Montabaur Birlik Belediyesi'nde vatandaşlardan araç yıkamaktan ve bahçe sulamaktan kaçınmaları istendi. Benzer çağrılar daha önce Remagen, Mainz ve Koensel bölgelerinde de yapılmıştı. Belediyeler içme suyunun dikkatli kullanılmasını, özellikle zorunlu olmayan kullanımın azaltılmasını istiyor. Öte yandan eyaletimizde sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski de artıyor. Cuma gününden itibaren eyalet genelinde ikinci en yüksek uyarı seviyesi geçerli olacak. Eyalet Orman İdaresi ormanlarda sigara, mangal ve açık ateşin yasak olduğunu hatırlattı. Bingen Belediyesi de mangalı yasakladı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyükler Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı giderek artıyor. Yetkililer şu ana kadar en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıkladı.

0: sıcak hava dalgası özellikle İspanya'da can kayıplarına yol açtı. Bu ülkede 4 günde 200'den fazla ölüm aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Efendim bu arada Deutsche Bahn beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle yolculara ilk kez özel iptal kolaylığı sundu. 30 Haziran'a kadar planlanan uzun mesafe tren yolculukları ücretsiz olarak iptal edilebilecek. Uygulama 23 Haziran'a kadar alınan biletler için geçerli. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Almanya bu akşam saat 22'de E grubunda Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Maç ARD'den yayınlanacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Bu güzel parçadan sonra Dünya Kupası özel bir görüşmemiz olacak. Spor redaktörümüz Volkan'la birlikte Dünya Kupası'na özel programımızı sizlerle paylaşacağız. Ankara Ekos beni al diyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel programımızda tabii ki de bizim spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra, merhabalar.
1: Volkan şu anda değerli dinleyicilerimiz bizim Köln stüdyomuzda 7/24 bu maçları, gelişmeleri takip ediyor, harıl harıl çalışıyor. Şimdi hemen girmek istiyorum konuya, sende bilgi çok. Öncelikle Almanya milli takımıyla alakalı Deniz Undal oyuncusu konuşuluyor. Ne oluyor peki bu oyuncuya, niye konuşuluyor?
2: Evet, Almanya'da Deniz Undal konusu çok fazla gündemde, her gün önümüze çıkıyor. Deniz Undal attığı gollerle öne çıktı tabii ki. Almanya'da uzun sürede bir futbolda forvet sıkıntısı da vardı. Tam aradığımız forveti bulamadığımız tartışma.

0: arasından geçiyorlardı. O sırada Deniz Undav çıktı ve son dönemde attığı gollerle de önde 2 maçta 3 gol attı. 2 gol pası yaptı. Yani takımına 5 gol katkısı verince tabii bir anda öne çıkması işten bile değildi. Fenomen yapan şeylerden biri Undav'ı samimiyeti ve çok kendisi olması röportajlarında, hem Dünya Kupası sırası hem de sonrasında verdiği röportajlarda görebiliyoruz bunu. Şu anda Dünya Kupası'nda da mesela döner sevgisi Dünya Kupası'na yansımış. Bunu dile getiriyor Deniz Undav sürekli. Döner yemediği için de üzgünmüş. Ne yazık ki noodle yemek mecburiyetinde kalıyormuş Dünya Kupası kampı sırasında. Onun dışında tabii ilk 11'de başlasın mı başlamasın mı? İki maçta oyunun kaderini değiştiren oyuncu olarak sonradan oyuna girdi. Artık ilk 11'i hak etti tartışmaları da var. Tabii ki grupta bir sonraki turu tamamladığı, garantilediği için Almanya milli takımı Deniz Undav'ı bugün oynayacakları maç öncesi ilk 11'de göreceğimizi söyleyenler de var. Ama Deniz Undav yine ilk 11'deki rolüne, ilk 11'deki rolünü alamayacak belki ama yine oyuna sonradan girip oyunu değiştirme joker rolünü devam ettirecek gibi gözüküyor. Bir dönem esas bir tartışmada Türkiye milli takımında oynayabilme ihtimalinin olduğu ve işte Hamit Altıntop'un milli takımda çalışırken ona ulaştığı, ancak bunun gerçekleşmediği tartışmaları da medyada yer alıyor şu anda. Türkiye'nin de santrafor sıkıntısı varken Türkiye milli takımı forması giyme ihtimali olan birinin Almanya milli takımını seçerek Dünya Kupası'nda böyle bir etki bırakması Türkiye'deki spor basını ve spor kamuoyunu da meşgul ediyor böyle.
1: Peki bizim gözümüz Türkiye milli takım maçında.
0: Evet, Türkiye maçı da bu Almanya maçı bu akşam oynandıktan sonra sabaha karşı olacak. Önce Almanya maçının saatini tabii ki sizlere aktaralım. Akşam 10'da başlıyor. Curaçao Fil Dişi sahiliyle aynı grupta karşılaşacak. Sonra da Ekvador aynı anda, yani Almanya ile karşılaşacak. Saat 10'da başlıyor bugünkü mücadele. Türkiye de sabaha karşı 4'te gruptaki son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Basın toplantıları yapıldı. Takım son kupa maçına hazırlıklarını tamamladı. Ve saat bekleniyor açıkçası. Hayal kırıklığı yaratan bir performanstı Türkiye milli takımı açısından. Güzel veda etmek lazım.
1: Evet,
0: Bunları bekliyoruz bu akşam, bu sabaha karşı oynanacak maçtan,
1: bizi
0: Türkiye'den.
1: heyecanlandıracak hareketler bekliyoruz milli takımımızdan. Yine de
0: Evet.
1: biz formalarımızı giyip ekran başında olacağız, milli takımımızı destekliyor olacağız. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz gelişmeler için. Önümüzdeki dakikalarda tekrar Volkan'la birlikte Dünya Kupası özel konularımızı işliyor olacağız. Teşekkürler Volkan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: hareket gözlüm. Birim fidan mı feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, Almanya trenleri yine bildiğimiz gibi yani kaput. Tamamen kaput yani artık bu haberlere şaşırmıyoruz. Trenler gelmiyor, gecikiyor. Sanki biz bunu kabul ettik artık ve bununla yaşıyoruz gibi. Şimdi ülke genelinde tren seferleri yaklaşık 2 saat boyunca durdu Almanya'da. Peki neden? İlk başta bir siber saldırı ihtimali konuşuldu. Yine saldırdılar mı diye. Ama şu ana kadar buna dair güçlü bir bulgu yokmuş. Yetkililer de açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki makinistlerle kontrol merkezleri arasında dijital tren haberleşme sistemi olan bir şeyde, sistemde sorun yaşandı diyorlar. Yani birbirlerinizle iletişime geçecek bir tane mi sisteminiz var sizin? Bir tane mi yani? Makinistlerle kontrol merkezi arasında tren haberleşme sistemi bir tane ve yedeksiz mi yani? Hani Alman mühendisliği bir cep telefonunuzla arayıp söyleyemediniz mi, haberleşemediniz mi? Muhtemelen tren haberleşme sistemi dedikleri şey alolaşmak değil, elbette ki biliyorum yani. Mesaj atmak da bence buna dahil olabilir. Şimdi arıza planlı bir teknik parça değişimi sırasında ortaya çıkmış da olabilir diyorlar. Burada ben yine şaşırdım. Alman mühendisliğini bize o kadar övdük yıllarca. Yine parça değiştirirken ups yanlış kabloyu kesmişim mi dediniz acaba, ne yaptınız? Şimdi bizde mesela radyoda bir aksaklık oluyor, bir şey bozuluyor. Yani tabii teknoloji bu, her şey olabilir. Teknik olarak bir arıza çıkıyor, onu düzeltmek için ekipler geliyor. Böyle şirketlerle anlaşıyoruz, geliyorlar, büyük büyük ayarlar yapıyorlar. Düzeltsin diye geliyorlar. Bir hafta boyunca bozuluyor, geri dönüyorlar. Öyledir ya, hep bir şey tamir edeyim derken daha da berbat edersin falan. Öyle bir şey oluyor. Biz buna alışkınız. Teknoloji böyle bir şey galiba. O yanlış kabloyu kesmeyecektiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den zwei schweren Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Toten nach Angaben der geschäftsführenden Präsidentin Rodriguez auf mindestens 164 gestiegen. Die Regierung hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Viele Länder haben Hilfe zugesagt, darunter Deutschland und die USA.
2: Die USA mobilisieren Such- und Rettungsmannschaften. Das habe oberste Priorität, sagte US-Außenminister Rubio. Auch medizinische Hilfe, Lebensmittel und Wasser werden vor Ort gebracht. Der Flughafen in Caracas ist zu großen Teilen beschädigt. So hilft das Pentagon, die Güter in die betroffenen Gebiete zu bringen. Die USA helfen auch mit Satellitenaufnahmen, um Schäden in abgelegenen Regionen zu analysieren. Die Zeit dränge, mahnte Rubio. Man wolle Menschen aus den Trümmern retten, solange sie noch am Leben seien. Tina Eck, USA.
1: Die Bundesländer wollen den Bund stärker an den Kosten neuer Bundes- und EU-Vorgaben beteiligen. Die Ministerpräsidenten fordern, dass der Bund künftig 80% der dadurch entstehenden Mehrkosten übernimmt, allerdings erst ab einer Belastung von 125 Millionen Euro. Heute wollen die Länder ihre Position mit Bundeskanzler Merz beraten. Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern.
3: Bereits ab Juli sollen in Grünheide 6.200 Fahrzeuge pro Woche produziert werden. Dafür stellt Tesla aktuell bereits neue Leute ein. Die Erhöhung ab Oktober ist dann also ein weiterer Schritt. Außerdem plant das Unternehmen darüber hinaus nochmal 1.500 weitere Einstellungen. Neue Mitarbeiter für die Batteriezellfertigung. Allein in diesem Bereich will Tesla in Grünheide umgerechnet rund 220 Millionen Euro investieren. Hintergrund: Nach dem Umsatzeinbruch im Vorjahr laufen die Geschäfte für das Unternehmen inzwischen wieder deutlich besser. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Am Flughafen Frankfurt am Main ist ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Millionenbetrüger festgenommen worden. Der 47-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheide über die Auslieferung des Mannes in die Vereinigten Staaten, teilte die Bundespolizei mit. Dort drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Der Spanier soll Schadsoftware entwickelt und verkauft haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Erdoğan, Ehl-i Beyt'e hürmetin milletin ortak değeri olduğunu söyledi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden desteklerin sürdüğünü belirten Erdoğan, 1133 Cemevi'nin aydınlatma giderlerinin karşılandığını açıkladı. Son 3 yılda 533 Cemevi'ne destek verildiğini ifade etti. 12. Yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddelik teklif, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasını ve dijital uygulamaların artırılmasını öngörüyor. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Noter yazışmaları elektronik yapılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 16 dosyada 19 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün yer aldığı dosyaların incelendiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi'nin NATO Daimi Savunma Planı kapsamında Malatya'daki Kürecik üssüne konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, sistemin ittifakın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de ölüm sayısı geçen yıl yaklaşık 500 bin oldu. Ölenlerin yaklaşık %55'i erkek, %45'i kadın olarak kaydedildi. En yaygın ölüm nedeni ise yaklaşık %35 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu grubu yaklaşık %16 ile tümörler, %15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 35 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 21 ile 36 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 30 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 86 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, Almanya yapayalnız kalmış ya. Yapayalnız. Federal Aile Bakanlığı çatısı altında ülke genelinde yalnızlıkla mücadele haftası düzenleniyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki yalnızlık, bunun için mücadele haftası düzenlemişler. Ve Bielefeld'de çok tatlı bir fikir hayata geçirilmiş. Sohbet vagonları yapmışlar. Nedir bu sohbet vagonu? Tramvaya biniyorsunuz. Ama vagonlardan birinde gönüllüler var. O vagonu seçiyorsunuz, giriyorsunuz. O gönüllüler sizinle yol boyunca havadan, sudan sohbet ediyorlar. Belki işte gününüzü soruyorlar. Belki şehirdeki etkinliklerden bahsediyorlar. Belki de sadece sizi dinliyorlar. Küçük gibi geliyor, biliyorum, ama bazen bir insanın ihtiyacı olan şey tam da bu. Biriyle iki duraklık geçen bir sohbet. İki durak, daha fazlası değil. Almanya'da arkadaşlar çok ciddi bir durum haline geldi. Yaklaşık 17 milyon insan tek başına yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde bu çok daha görünür hale geldi. Berlin'de neredeyse iki haneden biri tek kişilik. İnanılmaz. Yani yalnızlık artık sadece yaşlıların sorunu değil, gençlerin de sorunu. Bu sohbet ve vagonları da bize şunu hatırlatıyor. Bazen yalnızlıkla mücadele böyle büyük büyük projeler gerektirmiyor. Yan koltuktaki insana nasılsın demekle başlıyor. Bir gün bunu bir deneyeceğim ben. Tramvay, otobüs, U-Bahn, S-Bahn ne varsa kullanıyorum zaten ben. Hemen yanımdaki böyle tek başına bir insanı gördüğümde gideceğim, soracağım. Nasılsınız? Bugününüz nasıl geçti? Bugün nasıl hissettiniz? Ne durumdasınız diye soracağım bunu. Ben de mücadele edeceğim yalnızlıkla. Sonra da diyoruz ki ev yok, ev bulunamıyor, ev sıkıntısı yaşıyoruz. Herkes tek tek kendi evinde yaşıyormuş. Toplansak böyle bir 5 kişi aynı evi paylaşsak. Çok sıkıntı arkadaşlar. Bu yalnızlık konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Siz de kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Tek başına yaşayanlar, özellikle sizlere soruyorum. Tek başına yaşayanlar, siz de evinizi başkalarıyla paylaşmak, ev arkadaşlarınızla paylaşmak istiyor musunuz? Yoksa ben yalnızlığımdan memnunum mu diyorsunuz?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Öz

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'nın en büyük sorunlarından biri yalnızlık. Almanya'da 17 milyon insan tek başına yaşıyorlar ve kendilerini yalnız hissediyorlar. Bu bahsettiğimiz 17 milyon kişi yaşlılar değil, gençlerden de tek başına yaşayan ve kendini yalnız hisseden çok insan var. Ülke genelinde yalnızlıkla mücadele haftası etkinlikleri sürüyormuş, tamam mı? Ve bir şey gördüm, çok tatlı geldi. Bazı belediyeler ve kurumlar yalnızlık sorumlusu adında bir görev açmışlar. Bu görev tanımına baktım ben. Yalnız hisseden kişiler buraya müracaat ediyor ve onlara kendilerini yalnız hissetmemeleri için elinden geleni yapıyorlar. Yalnızlık sorumlusu iş ilanı var arkadaşlar. Peki bu kişi ne yapacak? Görevi şu: yalnız yaşayan insanlara ulaşacak. Ondan sonra onlar için projeler geliştirecek. İnsanları sosyal etkinliklerde buluşturacak ve yalnızlıkla mücadele edecek, çalışmalar organize edecek. O insanlarla buluşup konuşacak. Nelere ihtiyaçları olduğunu dinleyecek, anlayacak. Şimdi ilk duyunca kulağa ilginç geliyor ama rakamlar aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. 17 milyon kişi tek başına yaşıyor Almanya'da ve nüfusun yaklaşık %21'i demek bu. Almanya'nın %21'i yalnız hissediyor ve yalnız yaşıyor. Yalnızlık gerçekten sadece yaşlıların sorunu değil. Eğer bu şekilde işte insan tek yaşamaya ve tek başına her şeyi yapmaya alışırsa ileride de sosyal becerilerini kaybediyor. Nasılsın, günün nasıl geçiyor dediğimde iyi, sen nasılsın diyen birçok insan var. Korkmayın, biri size nasılsın, nasıl gidiyor diye sorduğunda ona gerçekten nasıl olduğunuzu, gününüzün nasıl geçtiğini anlatırsanız belki bu engeli aşarız, bu tabuları da kırmış oluruz.
1: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Fas bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Hafta sonu yapılması planlanan Ludwigshafen şehir koşusu birden fazla kayıtlı katılımcıya rağmen düzenlenemeyecek. Otobach'taki kilise günü ve Offenbach ormanındaki tiyatro yürüyüşleri de yine iptal edildi. Landau'daki etkinlik de bir hafta ertelendi. Ludwigshafen'daki klasik müzik konserinin de saati değiştirildi. Efendim, Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle su tasarrufu çağrıları yayılıyor. Montabor birlik yürüyüşleri de yine iptal edildi. Landau'daki etkinlik de bir hafta ertelendi. Ludwigshafen'daki klasik müzik konserinin de saati değiştirildi. Efendim, Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle su tasarrufu çağrıları yayılıyor. Montabor Birlik Belediyesi

0: önce Remagen, Mainz ve Koensel bölgelerinde de yapılmıştı. Belediyeler içme suyunun dikkatli kullanılmasını, özellikle zorunlu olmayan kullanımın azaltılmasını istiyor. Öte yandan eyaletimizde sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski de artıyor. Cuma gününden itibaren eyalet genelinde ikinci en yüksek uyarı seviyesi geçerli olacak. Eyalet Orman İdaresi ormanlarda sigara, mangal ve açık ateşin yasak olduğunu hatırlattı. Bingin Belediyesi de mangalı yasakladı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı giderek artıyor. Yetkililer şu ana kadar en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Almanya'da sıcaklıklar birçok bölgede 40 dereceye yaklaşırken Rheinland-Pfalz bölgesinde bir rekor yaşandı. Bad Berskraben'da gece sıcaklığı 26 derecenin üstünde kaydedildi. Avrupa'da da etkili olan sıcak hava dalgası özellikle İspanya'da can kayıplarına yol açtı. Bu ülkede 4 günde 200'den fazla ölüm aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Efendim, bu arada Deutsche Bahn beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle yolculara ilk kez özel iptal kolaylığı sundu. 30 Haziran'a kadar planlanan uzun mesafe tren yolculukları ücretsiz olarak iptal edilebilecek. Uygulama 23 Haziran'a kadar alınan biletler için geçerli. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Almanya bu akşam saat 22'de E grubunda Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Maç ARD'den yayınlanacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Dünya Kupası özel konuşuyoruz. Hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Volkan şu anda Köln stüdyolarında özel hazırladığı programla birlikteyiz. Şimdi hemen soruyorum, öncelikle bizi heyecanlandıran, yine de ne olursa olsun bizi heyecanlandıran bir maç var. Türkiye'nin maçı var. Nasıl hazırlıklar?
2: Tabii dediğin gibi ne olursa olsun turnuvaya güzel veda etmek gerekiyor. Türkiye'nin maçı bu sabaha karşı 04'te Magenta yayınlıyor. Hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak. Son maça odaklanmak istiyoruz. Biraz futbol izlemek istiyoruz. Ancak gündem yine karmaşık. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın maç öncesi yaptığı basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hani futbol konuşalım istiyoruz ama yine bu konulara dönüyoruz. İkisi de takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu durumumuz diyor. Federasyon Başkanı ikinci maçtan sonra basın karşısında çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp yapılan şehri Arizona ve tesislerden yakınmıştı. Yani Türkiye kötü oynamadı dediler açıkçası. Şu suçlu kamp yeriymiş.
1: Şeye benzedi bu, bölüyorum ama. Alman milli takımı da demişti ya, sahamız çok sert, ne yapacağız demişti. FIFA da demişti, yok öyle bir şey yok.
2: Evet, ve bu tabii ki bahaneleri söylenince bir tartışmada beraberinde geliyor. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakıldı? Orada kalmalı mıydı? Sıcak olacağı belli bir yer orası. Evet. Orada neden değiştirilmedi? TFF soruları yanıtsız bırakıyor ama bir araştırılıyor. Almanya ve Fransa gibi takımların sadece 1,5 milyon euro fazladan ekstra ücret ödeyerek kamp yeri değişikliği yaptığı ortaya çıkıyor. Ve bu tartışma Türkiye yapmadığı için de istifa bekleniyor mesela federasyon başkanından. Tabii Montella'dan da bekleniyor. O da oyunun kötülüğünü analiz edip suçu kabul edip özür dilemediği için ve görevinin başında olacağını inatla açıkladığı bir basın toplantısının ardından tartışmalı bir şekilde ikisi de görevlerine devam edecek yani. ABD maçından önce bunları konuşuyoruz.
1: Umuyoruz ki gollere odaklanırlar madem, hani o daha konforu arka planda bıraktıklarına göre güveniyorlar kendilerine diye bekliyoruz. Şimdi sahaya dönelim Volkan.
2: Evet. Evet, Amerika Birleşik Devletleri maçına golsüz ve puansız çıkıyor şimdi bir kere Türkiye. Onu en başta söyleyelim. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım Türkiye. Bu büyük bir ayıp. Küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşil Burun Adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika turnuvanın sürprizini yaptı ve grubunu ikinci bitirdi son maçında. Böyle bir sürpriz yaptı. Böyle güzel hikayeleri var turnuvanın. Bunların arasında bir başka hikaye yazıyor Türkiye ama golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda bir hikaye yazıp negatif anlamda bir listenin başında olmanın da kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Böyle hatırlamak istemez kimse bir Dünya Kupası'nı. Bir keyfimiz var, o da ağzımızın tadı da keyfimiz de kaçmaz umarız ABD maçından sonra.
1: Evet, saatler de bizi zorlasa da yine de ekran başındayız. Bizim üstümüze düşen de bu yani, ekran başında olmak, takımımızı desteklemek, dahası da bizden gelmez yani.
2: Ya da radyolarınızın başında olmak. Gazi,
1: evet.
2: Özel yayınlarımızla sizlerle maç saatinde, maçtan önce Metropol FM'de buluşmaya devam ediyoruz.
1: Volkan, tekrar dinleyicilerimiz için söyleyelim. Sen Türkiye maçında da, Almanya maçında da burada radyo başında olup bize en güncel haberleri verecek misin?
2: Tabii ki. Yani her skorları verebildiğim kadarıyla maçta, mesela Fransa-Irak maçında şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir erteleme yaşanmıştı. Böyle bir olağanüstü olay olduğunda hemen yayından sevgili dinleyicilerimize gelişmeleri aktaracağız.
1: Teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
4: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Ebru Gündeş'le devam ediyoruz paydos keyfimize. Aldırma deli gönlüm. Bu şarkıyı hepinize gönderiyorum. Çünkü bu sıcaklıklara rağmen aldırmadan çalışan herkese helal olsun demek istiyorum. Emeklerinizin eğer görülmediğini düşünüyorsanız, ben çalışıyorum ama kimse görmüyor, hiçbir zaman yetinemiyorum, yaranamıyorum diyorsanız, biz sizin arkanızdayız. Biliyorum. Hiçbir negatifliğe aldırmayın. Siz bildiğiniz işi sevdiğiniz şekilde yapmaya devam edin. Biz her zaman sizin için buradayız. Ebru Gündeş bu şarkıyı sizin için söylesin. Aldırma deli gönlüm.

Bazı dinleyicilerimiz yazmış, demiş ki bu havalara dayanamıyoruz. Almanya bu havaları kaldırmıyor. O yüzden özellikle Almanya'daki hava sıcaklar bir an önce iptal edilebilir mi demiş. Hava sıcaklıkları iptal edilsin demiş. Neden? Çünkü çok sıcak. Keşke öyle bir şey olsa değil mi? Onu kontrol edelim. Biz insanlar olarak dünyadaki her şeyi kontrol edebileceğimizi düşünüyoruz ya. Hadi büyükler, nasıl büyüksünüz onu gösterin o zaman. Bunu da kontrol edin.

0: Mesai saatlerinin sonlarına gelenlere oh be geçmiş olsun diyoruz. Su içmeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Su için kendinizi çok bunalmış hissediyorsanız hemen bir mola verip klimalı bir ortamda bulunmaya özen gösterin. Kendinize çok iyi bakın ve Paydos keyfimiz son gaz devam ediyor. Şimdi Almanya haberlerine bir göz atacağız. Ardından Türkiye haberleri ve Sezen Aksu aşk dansı ile birlikte olacak. Paydos keyfimiz devam ediyor.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den schweren Erdbeben in Venezuela hat die Bundesregierung Hilfe zugesagt. Bundeskanzler Merz erklärte, Deutschland sei tief betroffen und werde das Land unterstützen.
3: Wir helfen, wir stehen an der Seite Venezuelas, sagt Kanzler Merz. Mehrere Transportflugzeuge der Bundeswehr, die stünden bereit, versichert der Verteidigungsminister. Und in der Tat, Material und Rettungsteams. Eigentlich wird alles gebraucht im Krisengebiet. Dort graben Menschen mit bloßen Händen weiter nach Verschütteten. Andere stehen vor Trümmerbergen dort, wo einmal ihr Zuhause war. Mancherorts gibt es weder Wasser noch Strom. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Die Bundesländer wollen den Bund stärker an den Kosten neuer Bundes- und EU-Vorgaben beteiligen. Die Ministerpräsidenten fordern, dass der Bund künftig 80% der dadurch entstehenden Mehrkosten übernimmt, allerdings erst ab einer Belastung von 125 Millionen Euro. Heute wollen die Länder ihre Position mit Bundeskanzler Merz beraten. Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern.
4: Bereits ab Juli sollen in Grünheide 6.200 Fahrzeuge pro Woche produziert werden. Dafür stellt Tesla aktuell bereits neue Leute ein. Die Erhöhung ab Oktober ist dann also ein weiterer Schritt. Außerdem plant das Unternehmen darüber hinaus nochmal 1.500 weitere Einstellungen. Neue Mitarbeiter für die Batteriezellfertigung. Allein in diesem Bereich will Tesla in Grünheide umgerechnet rund 220 Millionen Euro investieren. Hintergrund: Nach dem Umsatzeinbruch im Vorjahr laufen die Geschäfte für das Unternehmen inzwischen wieder deutlich besser. Thomas Thonfeld, Berlin.
2: Die Deutsche Bahn gibt frühere Wachstumsziele auf und setzt künftig mehr auf Verlässlichkeit statt auf ehrgeizige Versprechen. Nach Angaben des Konzerns stehen mit einer neuen Strategie betriebliche Qualität und wirtschaftliche Stabilität im Mittelpunkt. Eine Fernverkehrspünktlichkeit von mindestens 80% wird nun erst über die 2030er Jahre angestrebt. Gleichzeitig plant die Bahn einen Umbau mit mehr Verantwortung für regionale Manager und einem Stellenabbau in der Berliner Zentrale.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Erdoğan, Ehl-i Beyt'e hürmetin milletin ortak değeri olduğunu söyledi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden desteklerin sürdüğünü belirten Erdoğan, 1133 Cemevi'nin aydınlatma giderlerinin karşılandığını açıkladı. Son 3 yılda 533 Cemevi'ne destek verildiğini ifade etti. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddelik teklif, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasını ve dijital uygulamaların artırılmasını öngörüyor. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Noter yazışmaları elektronik yapılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 16 dosyada 19 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün yer aldığı dosyaların incelendiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin NATO daimi savunma planı kapsamında Malatya'daki Kürecik üssüne konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, sistemin ittifakın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de ölüm sayısı geçen yıl yaklaşık 500 bin oldu. Ölenlerin yaklaşık %55'i erkek, %45'i kadın olarak kaydedildi. En yaygın ölüm nedeni ise yaklaşık %35 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu grubu yaklaşık %16 ile tümörler, %15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
6: Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 35 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 20 ile 36, Neuwied ve Bendorf'ta 21 ile 36 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 30 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 86 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao-Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Paydos keyfimize devam ediyoruz tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla. Arkadaşlar bugün Aşure günü. Evimize gidip aşure yapmak için can attığımız bir gün. Ama en çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Aşuresi ve kliması olan bir eve misafirliğe gitmek istiyorum.

0: Arkadaşlar şimdi öyle bir haber var ki anlatırken sakın ha yanlış anlamayın. Fıkra falan anlatmayacağım. Bayağı gerçek bir haber bu. Londra'da aşırı sıcakla nasıl mücadele edilir konulu bir etkinlik düzenlenecekti. Ama etkinlik iptal oldu. Neden biliyor musunuz? Aşırı sıcak yüzünden. Sıcakla mücadele toplantısı sıcak hava sebebiyle yapılamadı ya. Bu ne yaman çelişkidir. İngiltere'ye baktım havalar nasılmış diye. 38 dereceye kadar çıkabileceği söyleniyor İngiltere'de. Metro ve tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyormuş bu sebeple. İnsanlara çok gerekli değilse seyahat etmeyin demişler. Ya şimdi komik gibi başladık evet ama ciddi bir yere bağlanıyor artık. Sıcaktan eridiğimiz için ağlanacak halimize gülelim madem ne yapalım dedik. Her yere klima asacak halimiz yok. Avrupa genelinde havaların ne kadar ciddi sıcaklıklara geldiğini biliyoruz. Gerçekten hayatı durduracak seviyelere geldi artık. Toplantılar iptal oluyor görüyorsunuz. Ulaşımlar aksıyor. Okullar etkileniyor. Okullarda bile tatiller ilan edildi sıcaklıktan dolayı. Sağlık sistemi de zorlanıyor. Kısacası iklim krizi artık uzak bir gelecek konusu değil. Tam yanı başımızda şu anda iklim krizi dediğimiz şey. Bu arada beslenirken şunlara da dikkat edin. Almanya'da bu marketlerdeki buz dolapları var ya, dondurucular ya da soğutucular, soğutucu dolaplar. O kadar sıcak ki hava, onların soğutuculuk dereceleri de bazen etkilenebiliyor. Bu yüzden şu aralar çok ağır yemekler tüketmemeye çalışın. Et ürünlerinde ya yani hayvansal gıdalarda, süt ürünlerinde de dikkat edin. O buzdolapları gerektiği kadar soğutmayabiliyor bu aşırı sıcaklarda. Aman dikkat ve su içmeyi de unutmayın lütfen.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Bu sıcak havalarda dikkat edin, mümkünse dışarı çıkmayın, az hareket edin, klima bulursanız yapışın diyoruz. Bir dinleyicimiz, inadına Hasan, Hasan diye bir dinleyicimiz, training yapmış arkadaşlar, koşmuş, yürüyüşe çıkmış, koşmuş daha doğrusu, koşu değil mi? Bir de bana göndermiş, dilim damağım tutuldu yemin ederim, 18 kilometre koşmuş, biz dur dedikçe Hasan durmuyor. Hasan kendine çok dikkat et. Gerçi sen biliyorsun 18 kilometre bu havada koşarak hala bayılmadan bize mesaj atıyorsan senden iyisi yoktur diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlar siz Hasan'ın aklına uymayın. Hasan gibi olmayın. Dikkat edin kendinize. Ben koşamadım ya, kıskandım hemen seni Hasan.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Fas bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Hafta sonu yapılması planlanan Ludwigshafen şehir koşusu birden fazla kayıtlı katılımcıya rağmen düzenlenemeyecek. Otobach'taki kilise günü ve Offenbach ormanındaki tiyatro yürüyüşleri de yine iptal edildi. Landau'daki etkinlik de bir hafta ertelendi. Ludwigshafen'daki klasik müzik konserinin de saati değiştirildi. Efendim, Rheinland-Pfalz'te sıcak hava nedeniyle su tasarrufu çağrıları yayılıyor. Montabaur Birlik Belediyesi'nde vatandaşlardan araç yıkamaktan ve bahçe sulamaktan kaçınmaları istendi. Benzer çağrılar daha önce Remagen, Mainz ve Koensel bölgelerinde de yapılmıştı. Belediyeler içme suyunun dikkatli kullanılmasını, özellikle zorunlu olmayan kullanımın azaltılmasını istiyor. Öte yandan eyaletimizde sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski de artıyor. Cuma gününden itibaren eyalet genelinde ikinci en yüksek uyarı seviyesi geçerli olacak. Eyalet Orman İdaresi ormanlarda sigara, mangal ve açık ateşin yasak olduğunu hatırlattı. Bingen Belediyesi de mangalı yasakladı. Değerli dinleyenler, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı giderek artıyor. Yetkililer şu ana kadar en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Almanya'da sıcaklıklar birçok bölgede 40 dereceye yaklaşırken Rheinland-Pfalz bölgesinde bir rekor yaşandı. Bad Berskraben'da gece sıcaklığı 26 derecenin üstünde kaydedildi. Avrupa'da da etkili olan sıcak hava dalgası özellikle İspanya'da can kayıplarına yol açtı. Bu ülkede 4 günde 200'den fazla ölüm aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Efendim, bu arada Deutsche Bahn beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle yolculara ilk kez özel iptal kolaylığı sundu. 30 Haziran'a kadar planlanan uzun mesafe tren yolculukları ücretsiz olarak iptal edilebilecek. Uygulama 23 Haziran'a kadar alınan biletler için geçerli. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Almanya bu akşam saat 22'de E grubunda Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Maç ARD'den yayınlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

bu sıcakta spor yapmayın, hareket etmeyin, kendinize dikkat edin dedikçe spor yapan dinleyicilerimiz bana fotoğraf göndermeye başladı. Aman Allah'ım. Burada bizim çalışma arkadaşımız Didem var, sosyal medya arkadaşımız. O kadar sıcak bir ortamda çalışıyor ki dedim ki nasıl dayanıyorsun, biraz klimalı yere geç. Diyor ki ben kedi modundayım şu an. Nedir dedim kedi modu? Dedi ki kediler dedi sıcakta kalori yakmamak için, sıcaklamamak için dümdüz dururlar, hareketsiz ve serin kalmaya çalışırlar. Biz kedi modunda takılırken siz nasıl koşular yapıp sporlar yapıyorsunuz? Dedim ki nasıl dayanıyorsun? Biraz klimalı geçti ki ben kedi modundayım şu an. Ne dedim kedi modu? Dedi ki kediler dedi sıcakta kalori yakmamak için, sıcaklamamak için dümdüz durur, hareketsiz ve seri kalmışlardır. Biz kedi modunda takılırken siz nasıl koşular yapıp sporlar yapıyorsunuz? Az önce Hasan'la

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hava sıcaklıkları birçok konuda etkilemeye devam ediyor bizleri ve çevremizi. Ahın çevresindeki çiftçiler şu sıralar ineklerini serin tutmak için bayağı bir uğraşıyorlarmış. Sadece bizleri değil, tabii ki hayvanları da zorluyor. Gündüzleri inekler merada ağaç gölgelerine çekiliyor. Sonra su yalakları sürekli dolduruluyor. Çünkü bir inek bu sıcak günlerde 100 litreden fazla su içebiliyor, su içmesi gerekiyor. Akşam da ahıra döndüklerinde bazı çiftçiler bu inekleri, sıcaktan bunalmış olan bu inekleri hortumla serinletiyor. Bazı ahırlarda hatta baktım, araştırdım, gördüm ve çok hoşuma gitti. Ventilatör ve sisleme sistemleri kullanılıyormuş. Serinletme sistemleri kullanılıyor. Ama sıcaklar tabii ki de etkisini göstermeye devam ediyor. Ne oluyor? İnekler daha az yemiyor. Bu da süt verimini düşürebiliyor. Şimdi aslında şunu tekrar hatırlamak gerekiyor hazır konusu gelmişken. Hayvanlar da sıcakta aynı bizler gibi yoruluyor. Aynı bizler gibi susuyorlar. Ve aynı yine bizler gibi serin bir yer arıyorlar. O yüzden evde kedi, köpek, muhabbet kuşu ya da başka bir hayvanınız varsa bugünlerde ekstra dikkat etmek gerekiyor. Özellikle dört ayaklı arkadaşlarımız, patili arkadaşlarımız sokaklarda yürürken bu sıcakta asfaltlar inanılmaz yakıcı derecede oluyorlar ve patileri zarar görüyor, yanıyor ve yaralanıyor. Bu yüzden özellikle bu çok güneşin tepede olduğu saatlerde hayvanlarımızı dışarı çıkarmamaya özen gösterelim. Bir de şunu da söyleyelim tekrar. Hayvanlar sinir sistemleri olduğu için aynı bizler gibi hissediyorlar. Acıyı ve sıcağı aynı bizim gibi hissediyorlar. Bunu da tekrar yeri gelmişken hatırlatmak istiyoruz. Bol su, gölge, serin bir köşe hayvanlar için kaçınılmazdır. O yüzden vahşi hayvanlarımız için de yine sokakta su kaynakları bırakmaya özen gösterelim.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Dünya Kupası'nda milli takımlarımızı izlemek bizi çok heyecanlandırıyor. Şimdi Türkiye ile alakalı herkes Türk milli takımının çok üstüne gidiyor gibi hissediyorum. İşte küstük biz, siz gol atmadıysanız biz de maçı izlemeyeceğiz işte diye bir trip söz konusu. Bunu fark ettim. Yani bunu sonunda gördük erkeklerde. Neyi gördük? Hep derlerdi ya, kadınlar çok trip atar, kadınlar çok işte zorlardır, trip atarlar. Siz de atıyorsunuz. Milyonlarca erkek bir araya geldi, şu anda Türkiye milli takımına trip atıyor ve maçı izlemeyecekler. Sabah 4'teki o Amerika ve Türkiye maçını izlemeyecekler. Var şu anda beni dinleyen dinleyicilerimizden de küstüm, ben dinlemeyeceğim, işte izlemeyeceğim maçı diyenler vardır. Ya ben neden kaybettiklerini biliyorum bu arada. Kaybetmek değil mi? Hadi gol atamadıklarını biliyorum. Öncelikle biz sabahın köründe maç yapmayı neden kabul ettik? Yani performans kötü. Evet, kötü performans. Neden? Çünkü düşünün yani sabahın dördünde maç var. Şimdi diyelim ki sabahın ikisinde kalktın, duş aldın, uyandın, hazırlandın, otobüse bindin diyelim. Zaten işte gittin, saat 3 oldu. 4'te maç derken nasıl ortaya koyabilirler ki iyi bir performansı? Biz izlerken uyuyakalıyoruz. Tabii ki koşamazlar. Uykuları var çünkü. Uykusu var takımın. Çok üstüne gitmeyin. Çocuklar biraz uyuduktan sonra maç yaparsa belki gol falan atarlar yani.
0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
5: Ege Türk.
6: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
7: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
8: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
9: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
10: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwaze formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Hanımlar, beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Anıl Çiçek, yeminli mali müşavir, uluslar ve uluslararası vergi planlaması, vergi optimizasyonu uzmanı ve şu anda Berlin'de çalışan herhalde en yetenekli, en iyi mali müşavirlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana çok fazla yerden tavsiye alarak çok söylendi ve ben de kendisiyle çalışmaya başladım. Hem arkadaşım hem mali müşavirim, 91 Berlin doğumlu ve 60'ların sonunda ilk olarak anneannesi geliyor Almanya'ya. 75'te çocukları getiriyor. Annesi 13 yaşındayken Berlin'e geliyor. Demek ki 3 kuşak Alman.
3: Doğru.
2: Olmansınız. Evet. Ve de tabii ki Anılcığım, sen diye hitap edeceğim müsaade edersen.
3: Tabii ki, buyurun.
2: Ve hakikaten çok iyi okumuş. Almancayı çok iyi konuşuyor. Neden? Çünkü ilkokuldaki tek Türk kendisiymiş. Ama tabii ki dışlanmalar, lisede önyargılar, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde 2 sene ekonomi okuyor ama çok da hoşlanmıyor bu bölümden, vergi alanına yöneliyor ve daha sonra muhasebe ofislerinde çalışmaya başladıktan sonra da kendi işini kuruyor. Maşallah, maşallah.
3: Öncelikle çok teşekkür ederim Okan
2: ben
3: Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum.
3: Çok mutluyum burada olmaktan.
2: Ve tabii ki tam şeyi söylemedik. Berlin School of Economics and Law işletme bölümünden mezun oluyorsun. Vergilendirme ve denetim bölümünde de yan dal yapıyorsun. Aalen, doğru mu telaffuz ettim?
3: Doğru.
2: Aalen Üniversitesi'nde de vergilendirme alanında master yapıyorsun. Hı hı. Ve de ondan sonra da doçentliğe kadar geldi galiba.
3: Doğru, doğru. Hani mezun olduğum üniversitede aynı zamanda şimdi doçentim.
2: Bu açıdan senin alanınla ilgili diğer Türklerden ayrılıyorsun herhalde. Çok fazla okumuşsun çünkü.
3: Evet, yani bunu zaten çalışarak yaptım. Yani çalışıyordum, bir de boş zamanlarımda üniversiteye gidiyordum. Yani hiç... Hı hı. Yani tatil diye bir şey bilmiyordum zaten gençliğimden. Yani.
2: Peki bu kadar çok önerilmen başkaları tarafından, bu neden? Bir kere çok prensipli bir insan olduğunu ben biliyorum. Bir arkadaş olarak bile seninle hala lauballeşmiş değilim. Çok prensiplisin. Gerçekten belki de Almanlardan daha fazla bu prensiplere sadıksın, kurallara uyuyorsun, kesinlikle güvenilir bir insansın, şirketinde öyle çok. Bu da çok söz ediliyor. Başarının yolunun bundan geçtiğine inandın.
3: Kesinlikle öyle. Yani ilk etapta tabii ki Türk olmam Almanya'da önce bir dezavantajdı, okulda olsun, hani dışlanmalardan bahsettiniz Okan Bey, ama ben bu dezavantajı avantaja çevirmeye çalıştım. Yani aynı zamanda hani Almanları tanıdım, onların disiplinini öğrendim ve çok sevdim. Aynı zamanda Türklerin de esnekliğini bir şekilde öğrendim.
2: Ya da cesaretini.
3: Cesaretini.
2: Sıcaklığını.
3: Doğru.
2: Bende olan bütün kötü şeyleri söyleyeyim de.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Ama bunları bir kombine edip bir başarı ulaştık, uğraştığımızı sanıyorum. Yani bunları, yani iki dünyayı bir şekilde buluşturduk ve sinerji yarattık. Ondan dolayı bence çok mutluyum.
2: Bu 2026 yılının en iyi vergi danışmanı ödülü. Doğru. Kimden geldi bu ödül?
3: Handelsblatt deniliyor. Yani burada çok değerli bir ekonomi dergisi Handelsblatt.
2: Yani Türkler Türklere sağırlar birbirlerine ağırlar şeklinde verilmiş bir ödül değil.
3: Yok, kesinlikle değil. Yani müthiş. Almanlar arasında çok tanınmış bir dergidir Handelsblatt.
2: Harikulade. Peki sonra şirketler, holdingler için kapsamlı vergi ve işletme danışmanlığı, anonim şirketler, şirket büyümeleri, ortaklıklar, kurumsal vergi hukuku, bütün bu konularla ilgilisin. Aynı zamanda gayrimenkul hukuku, uluslararası vergi hukuku, sağlık sektörü meslekleri ve e-ticaret konuları. Yani bunlar sadece Türklerden değil, Almanlardan da çok fazla danışan var demek, değil mi?
3: Tabii, kesinlikle. Yani Alman müvekkillerimiz de var ve uluslararası...
2: Yüzde kaçtır bu?
3: Yani yüzde 50-50 diyebiliriz.
2: Maşallah. Bu evet, çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran.
3: Ve daha çok butik bir ofis olarak düşünebilirsiniz. Yani Almanların büyük şirketleri, yani büyük Alman şirketleri bizi daha çok hani arayarak buluyorlar. Ve çözemediği sorunlarda biz devreye geçiyoruz. Yani büyük şirketler olduğu halde bizim yine tercih ediyorlar. Çünkü hani bu Türklerin esnekliği diyorum ya, onu arıyorlar Almanlar, Alman şirketleri. Biz de bulabiliyorlar.
2: Peki, bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
1: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
4: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Anıl Çiçek. Biraz önce Anıl'ın eğitiminden ve tabii ki mali müşavirlik şirketinden söz ediyorduk. Şimdi biraz ekonomik olarak nerede görüyorsun Türkleri şu anda? Sen onları tabii ki ser verip sır vermediğin halde ne kadar ketum, ne kadar saygılı olduğunu biliyorum müşterilerine, ama bir yandan da bilgi sahibisin. Yani şu anda sadece kendi danışanlarından dolayı, örnekse Berlin'de ya da Almanya'da Türk kapitalinin, Türk işletmelerinin nerede olduğunu görüyorsun. Ne görüyorsun?
2: Yani ilk etapta kapitalin nerede olduğunu bahsetmeden önce bunu demek istiyorum ki yani profesyonelleşmiş bütün Türk şirketler, yani içerisinde olan bütün bir sistem ve bir düzenli kuran olan tüm Türk şirketlerin çok başarılı olduğunu görüyorum. Yani bir back office'in, front office'in, ön muhasebesinin hazırlanması, bunlardan bahsediyorum. Kapitaller de bu şekilde uzun vadeli yatırımlar, daha çok emlak oluyor, emlaklara yatırım oluyor. Şimdi de tabii ki faizler yükseldiği için de kapital daha çok küçük yatırımlar da olabiliyor. Daha çok gıda sektöründe veya yapay zekaya küçük şirketler satın alınıyor. Bu startup demiş olduklarımız daha çok onlara da yönlendiriliyor. Şimdi faizler yüksek olduğu için de tabii ki krediler de veriliyor artık. Yani daha önce tabii ki emlaktaydı. Emlaktan dağılmaya başladı bu kapital.
1: Bu aslında bir sürecin tamamlandığına işaret olabilir mi? Yani aslında buraya Türklerin işçi olarak, emekçi olarak, hatta ağır işçi, kol işçisi olarak gelip sonra onların çocuklarının ya da bizzat kendilerinin burada ticari işletmeler kurmaya başlamaları, kazanmaları, kazandırmaları, insanları istihdam etmeye başlamaları, Türk ya da Alman ya da başka ülkelerden gelen insanlar ve daha sonra bir burjuvalaşma süreci başlıyor. Yani o şehirde yaşamaya alışmak, o şehrin önemli bir burjuvası haline gelmek filan filan. Bu aslında yatırımların artık emlaktan başka yönlere kayması. Çünkü hissiyat olarak benden iyi biliyorsun tabii ki. İlk başta insan ya şuradaki bir ev alayım, çoluğuma çocuğuma bir ev alayım, bir araba alayım. İşte hayatımı sağlam kazığa bağlayayım. Tabii ki ilk akla gelecek şey emlak. Kimse borsada oynamayı düşünmez. Doğru. Ya da kimse bir tahvil almayı düşünmez. Kimse asıl işi olmayan bir işe mali yatırımda bulunmayı düşünmez. Bu aslında o ülkenin gerçekten vatandaşı ve o kapitalin bir parçası olmak demek.
2: Doğru.
1: Bu kesinlikle biraz geç olmadı mı ama?
2: Ya geç oldu diyemem. Şimdi böyle bir şey vardı, biliyorsunuz korona dönemi vardı, faizler çok düşüktü. Yani emlak piyasası gerçekten çok cazip bir piyasaydı yani. Ama sizin bunu, yani siz tabii ki bir şey bahsediyorsunuz, bu kapitalin hani Türk olarak başka bir branşlara yatırılması geç oldu mu olmadı mı? Olabilir, biraz geç olmuş olabilir. Çünkü bu startup şirketleri tabii ki 5 sene, 6 sene önce tabii ki hani New York'tan Berlin'e, Berlin'den yeni açılması vardı Gorilla'yla vesaire. Orada Türkler, yani Türkiye'deki şirketler çok yatırımda bulundu. Ama sanırım şimdi dediğim gibi faizlerin yükselmesiyle buradaki Türk şirketleri ve buradaki sistemi anladıktan sonra kendi kuralları altında düzenini kurduktan sonra daha hani cesaretle bu yatırımlara girebiliyorlar. Çünkü sistemi tam adapte oldular. Aynı zamanda kendi sistemlerini de kurmuş oldular. Yetenekli yeminli mali müşavirleri var, konuşabildikleri. Onun için sisteme tam adapte oldukları için vergi optimizasyonlardan da faydalanarak başka yatırımları da tercih ediyorlar artık.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Anıl Çiçek. Üçüncü bölümdeyiz. Peki, acaba hiç içinizden geçiyor mu? Yani şöyle diyor musunuz? Yani ben işte bu grubun, bu şirketin mali müşaviriyim. İşte şuralara yatırım yapıyorlar. Keşke şöyle yerlere de girseler. Keşke şu işlerle de uğraşsalar. Bu içinizden geçer mi? Bunu dile getirir misiniz? Dile getirseniz müşavirliğini yaptığınız insanlar bunu bir ukalalık olarak mı görür?
2: Kesinlikle, yani ilk etapta tabii ki çok dikkatli olmam gerekiyor. Yani sizin de ilk başta bahsettiğiniz gibi böyle biraz Alman sisteminde uymuş olarak birisi olarak tabii dikkatliyim o konuda. Biraz daha ayıştırmak istiyorum. Ama tabii ki önerilerde bulunuyorum. Çünkü şimdi çok sayıda müvekkillerim olduğu için aynı zamanda yüksek yatırımları yapan sinerjiler yaratabiliyorum. Yani bir şekilde birisi emlak satmak istiyor, öbürüsü de emlak arıyor. Birbirlerini buluşturuyorum. Bir şirketini satmak istiyor, öbürüsü büyümek istiyor. Birbirlerini buluşturuyorum. Ama tabii ki ben ilk adımı yapmıyorum orada. Dinleyerek, onların tercihlerini anlayarak öyle devam ediyorum yani. Çünkü ben sonuçta onların yatırımlarını yapmak istemem. İstemiyorum da hani onların sorumluluğunu üstüme almak. Çünkü, evet, çünkü kararlarını onlar vermeye gerekiyor.
1: Bravo. Tabii ki. Evet, çünkü bir yandan da orada bir heyecana kapılmak, değil mi? Ya şunu alsana demek mesela, şu şirketi alsana demek belki de büyük bir psikolojik sorumluluk.
2: Ya şimdi böyle bir şey var. Bir de bir karar verdim Okan Bey. Bir dalda uzman olmak istiyorum. Yani sigorta da yapayım, yok bunu da satayım, şunu da yapayım. Ya bunların hepsini yapabilirim. Ama ben dedim vergide uzman olmak istiyorum. Vergi danışmanlığında uzman olmak istiyorum. Şimdi jenerasyon değişikliği de var biliyorsunuz. İş sahipleri yaşlanıyor, çocuklar giriyor. Vergi optimizasyonları orada başlıyor ve buna adapte olmadan %100 verimli de olamam. Şimdi sigorta da satsam, emlak aracılığı da yapsam, oradan da para kazansam olmaz. Bu birincisi çok etik olmaz. Aynı zamanda benim

0: istediğim başarıya ulaşamam.
1: Peki kendi şirketinizi kurduktan sonra kaç yıl geçti? Yani Çiçek Mali Müşavirlik Şirketi kaç yıllık bir şirket?
0: Şimdi benim şirketim 5 sene var. Ben 9 senedir yeminli mali müşavirim. Almanya'da çok ciddi bir sınav bu ama 15 senedir bu işin içerisindeyim.
1: Peki geçmişten bugüne taşıdığınız müvekkilleriniz var mı? Ya tabii. Da şirketler var mı?
0: Kesinlikle.
1: En eskisi kaç yıllıktır?
0: En eskisi yani bu işe en eskisi bir 12 senedir diyebiliriz, evet.
1: İşte bu çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Aslında güvenilir olmanın bir göstergesi de bu.
0: Ya şimdi zaten biz yani, beraber büyüyoruz.
1: Sadece şimdi. Müşavirken sonra şirket kurduktan sonra başka şirket açarken şimdi falan filan. Bu beraber yürünmüş uzun bir yol demek. Demek ki burada kesinlikle bir karşılıklı memnuniyet söz konusu olmuş.
0: Kesinlikle. Karşılıklı önemli olan budur yani. Karşılıklı memnuniyet olması.
1: Peki çok teşekkür ederim. Ben çok bilgilendim gerçekten. İnşallah dinleyenlerimize de ilham verici bir program olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Okan Bey.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve şimdi... Metropol FM'de Pratik Bilgiler Köşesi.
2: Çay mı seversin kahve mi?
1: Sever. Ben çayı çok severim ama kahveyi de özellikle sabahları tercih ederim.
2: Peki o filtre kahvenin sonunda kalan telve var biliyorsun.
1: Hı-hı, evet.
2: Döküyor musun abi?
1: Aslında döküyordum ama demek ki bir işe yarıyormuş sorduğuna göre. Dökme diyeceksin değil mi şimdi, evet, bana ve dinleyenlerimize? Niye mesela, dökmeyelim?
2: Çünkü onu herhangi bir kesenin içerisinde veyahut da herhangi ufak bir poşetin içerisinde, aracın içerisinde saklarsan o sonra kalan şeyi.
1: Arabanın içinde. Evet.
2: Arabanın içerisinde. O arabada oluşan kötü kokuları bastırıyor. Ben denedim. Hı-hı. Gerçekten oluyor.
1: Çok mu kokuyor araba?
2: Yok, ben arabayı bilmeyince kokmuyor araba artık.
1: Şaşırttın beni.
2: Neden?
1: Karbonat demeni beklerdim de ondan. Karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Kültür Cemana sunar. Metrol FM, Dünya Kupası'na gün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 25 Haziran Akşam günü E grubunda Kosova Fişisi ilçi Atimik'de yayıncı Magen Grup 2 termisi Ekvador Almanya'da oynanacak maç Atimik'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Jonya İsmi mücadelesi var. Karşılaşma saat 01 başlıyor. Yayın Magen grubun bir diğer mücadelesi ise Tuz Hollanda karşılaşması maç saat 0'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü de grubunda Türkiye Dünya Kupası'nda son maça çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri oynanacak mücadele saat 04 inanıyor. Yayıncı ise Mageta. Grubundaki karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak maç 04 yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göğürü Levet Kalın sundu. Merop FM Dünya Kupası'nda gün maçını dilediniz. Maçın hayatında keyfini üstüne çıkarın. Lazerede, Nada'da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'da gözünüzü Dr. Levent Kalın'a emanet edin.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Muharrem Ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmak istiyoruz. Şimdi sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede Kerbela hakkında bilgiler aktarıyor.
2: Kerbela Alevler için soylu bir direniştir, bir direnişin öyküsüdür. Kerbela direnci karanlıkla aydınlığın hesaplaşmasıdır. İyi ile kötünün, zalim ile mazlumun ayrıştığı çizgidir. Haklının haksa karşı mücadelesi azmi ve kararlılığıdır. Kerbela 10 Ekim 680'de yaşanmış. Pir İmam Hüseyin aile efratlarıyla ve tüm yarenlerine birlikte orada susuz bir şekilde şehit edilmiştir. Ama Kerbela 10 Ekim 680'de yaşanmış ve bitmiş bir olay da değildir. Asırlar geçse de arada bugüne kadar sürmektedir. Kerbela haklıyla haksın direnişidir. Pir Hüseyin de o haklı davada ben bu uğurda vereceğim bu seri kendime şeref sayarım. Yezidlerle, zalimlerle saraylarda yaşamayı da kendime zulüm olarak kabul ederim demiştir. Pirimizin bu haklı direnişi bizlere miras kalmıştır. Biz Alevi toplumu da her nerede haksızlık varsa, her nerede zulüm varsa hep haklıdan yana, mazlumdan yana tavır almışız. Zalimin zulmüne karşı direnmişiz. Kerbela budur ve Kerbela'nın bize bıraktığı mesaj da insanlığa haksızlığın karşısında direnmenin, zulüme karşı direnmenin, haklın yanında yer almanın anlamı ve manasıdır.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere gelecek yayınlarımızda da Muharrem ayı ve Alevilik hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Verdiği bu değerli bilgilerden dolayı da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede'ye çok teşekkür ediyoruz.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe günü E grubunda Curaçao Fildişi sahili maçı saat 22'de yayıncı Magenta. Gruptaki diğer maç ise Ekvador-Almanya arasında oynanacak. Maç saat 22'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü F grubunda Japonya-İsveç mücadelesi var. Karşılaşma saat 01'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Grubun bir diğer mücadelesi ise Tunus-Hollanda karşılaşması. Maç saat 01'de yayıncı ARD. 26 Haziran Cuma günü D grubunda Türkiye Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak mücadele saat 04'te yayınlanıyor. Yayıncı ise Magenta. D grubundaki diğer karşılaşma ise Paraguay ile Avustralya arasında oynanacak. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: karşılaşma anı.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'nin maçı var sabaha karşı 04'te. Magenta yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son maça odaklanalım istiyoruz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hem Hacı Osmanoğlu hem de Montella takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu her şey diyor Montella. TFF Başkanı'nın ikinci maçtan sonra basın karşısına çıkıp çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp şehri Arizona ve tesislerden yakındı. Yani Türkiye kötü oynamadı ama suçlu kamp yeriymiş, tesislermiş. Bu da bir tartışmayı beraberinde getiriyor tabii. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakılmıştı? Sıcak olacağı bilinen bir yerdeki kamp alanını değiştirmek için girişim oldu mu, olmadı mı? Bu soruları TFF yanıtsız bırakıyor. Ancak ufak bir araştırma sonucunda Almanya, Fransa gibi takımların organizasyonun önerdiği yeri değiştirdiği ortaya çıkıyor. Yani değiştirmek mümkünmüş. Maliyeti de ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyon euro. TFF için bir hiç bu para. Ama Montella da Hacı Osmanoğlu da görevinin başında. Biz yine de sahaya dönmeye çalışırsak, ABD maçına golsüz ve puansız çıkıyor Türkiye. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım. Küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşilburun adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika'nın grubunu ikinci bitirmesi gibi bir sürpriz yaşandı. Böyle güzel hikayeler yaşanıyor turnuvada. Bunların arasında Türkiye golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda listenin başında olmanın, kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Bir Dünya Kupası keyfimiz var. O da ağzımızın tadı da kaçmaz umarız. ABD maçından sonra amillilere başarılar diliyoruz şimdiden. Montella'nın ayrıca ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Can Uzun, Ozan Kabak ve kalede de Mert Günoğ'u görebiliriz. Dünya Kupası'nda E grubu maçları var. Fil dişi sahili Curaçao ile, Almanya ise Ekvador ile karşılaşıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'nin maçı var sabaha karşı 04'te. Magenta yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son maça odaklanalım istiyoruz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hem Hacı Osmanoğlu hem de Montella takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu her şey diyor Montella. TFF Başkanı'nın ikinci maçtan sonra basın karşısına çıkıp çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp şehri Arizona ve tesislerden yakındı. Yani Türkiye kötü oynamadı ama suçlu kamp yeriymiş, tesislermiş. Bu da bir tartışmayı beraberinde getiriyor tabii. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakılmıştı? Sıcak olacağı bilinen bir yerdeki kamp alanını değiştirmek için girişim oldu mu, olmadı mı? Bu soruları TFF yanıtsız bırakıyor. Ancak ufak bir araştırma sonucunda Almanya, Fransa gibi takımların organizasyonun önerdiği yeri değiştirdiği ortaya çıkıyor. Yani değiştirmek mümkünmüş. Maliyeti de ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyon euro. TFF için bir hiç bu para. Ama Montella da Hacı Osmanoğlu da görevinin başında. Biz yine de sahaya dönmeye çalışırsak, ABD maçına golsüz ve puansız çıkıyor Türkiye. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım. Küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşilburun adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika'nın grubunu ikinci bitirmesi gibi bir sürpriz yaşandı. Böyle güzel hikayeler yaşanıyor turnuvada. Bunların arasında Türkiye golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda listenin başında olmanın, kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Bir Dünya Kupası keyfimiz var. O da ağzımızın tadı da kaçmaz umarız. ABD maçından sonra amillilere başarılar diliyoruz şimdiden. Montella'nın ayrıca ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Can Uzun, Ozan Kabak ve kalede de Mert Günoğ'u görebiliriz. Dünya Kupası'nda E grubu maçları var. Fil dişi sahili Curaçao ile Almanya ise Ekvador ile karşılaşıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'nin maçı var sabaha karşı 04'te. Magenta yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son maça odaklanalım istiyoruz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hem Hacı Osmanoğlu hem de Montella takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu her şey diyor Montella. TFF Başkanı'nın ikinci maçtan sonra basın karşısına çıkıp çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp şehri Arizona ve tesislerden yakındı. Yani Türkiye kötü oynamadı ama suçlu kamp yeriymiş, tesislermiş. Bu da bir tartışmayı beraberinde getiriyor tabii. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakılmıştı? Sıcak olacağı bilinen bir yerdeki kamp alanını değiştirmek için girişim oldu mu, olmadı mı? Bu soruları TFF yanıtsız bırakıyor. Ancak ufak bir araştırma sonucunda Almanya, Fransa gibi takımların organizasyonun önerdiği yeri değiştirdiği ortaya çıkıyor. Yani değiştirmek mümkünmüş. Maliyeti de ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyon euro. TFF için bir hiç bu para. Ama Montella da Hacı Osmanoğlu da görevinin başında. Biz yine de sahaya dönmeye çalışırsak, ABD maçına golsüz ve puansız çıkıyor Türkiye. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım. Küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşilburun adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika'nın grubunu ikinci bitirmesi gibi bir sürpriz yaşandı. Böyle güzel hikayeler yaşanıyor turnuvada. Bunların arasında Türkiye golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda listenin başında olmanın, kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Bir Dünya Kupası keyfimiz var. O da ağzımızın tadı da kaçmaz umarız. ABD maçından sonra amillilere başarılar diliyoruz şimdiden. Montella'nın ayrıca ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Can Uzun, Ozan Kabak ve kalede de Mert Günoğ'u görebiliriz. Dünya Kupası'nda E grubu maçları var. Fil dişi sahili Curaçao ile Almanya ise Ekvador ile karşılaşıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'nin maçı var sabaha karşı 04'te. Magenta yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son maça odaklanalım istiyoruz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hem Hacı Osmanoğlu hem de Montella takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu her şey diyor Montella. TFF Başkanı'nın ikinci maçtan sonra basın karşısına çıkıp çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp şehri Arizona ve tesislerden yakındı. Yani Türkiye kötü oynamadı ama suçlu kamp yeriymiş, tesislermiş. Bu da bir tartışmayı beraberinde getiriyor tabii. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakılmıştı? Sıcak olacağı bilinen bir yerdeki kamp alanını değiştirmek için girişim oldu mu, olmadı mı? Bu soruları TFF yanıtsız bırakıyor. Ancak ufak bir araştırma sonucunda Almanya, Fransa gibi takımların organizasyonun önerdiği yeri değiştirdiği ortaya çıkıyor. Yani değiştirmek mümkünmüş. Maliyeti de ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyon euro. TFF için bir hiç bu para. Ama Montella da Hacı Osmanoğlu da görevinin başında. Biz yine de sahaya dönmeye çalışırsak, ABD maçına golsüz ve puansız çıkıyor Türkiye. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım. Küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşilburun adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika'nın grubunu ikinci bitirmesi gibi bir sürpriz yaşandı. Böyle güzel hikayeler yaşanıyor turnuvada. Bunların arasında Türkiye golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda listenin başında olmanın, kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Bir Dünya Kupası keyfimiz var. O da ağzımızın tadı da kaçmaz umarız. ABD maçından sonra amillilere başarılar diliyoruz şimdiden. Montella'nın ayrıca ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Can Uzun, Ozan Kabak ve kalede de Mert Günoğ'u görebiliriz. Dünya Kupası'nda E grubu maçları var. Fil dişi sahili Curaçao ile Almanya ise Ekvador ile karşılaşıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'nin maçı var sabaha karşı 04'te. Magenta yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son maça odaklanalım istiyoruz. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarındaki açıklamaları gündemi kapladı, yer bırakmadı. Hem Hacı Osmanoğlu hem de Montella takımın bulunduğu durumu kısmetsizlikle açıklıyor. Lojistik olarak da çok zordu her şey diyor Montella. TFF başkanının ikinci maçtan sonra basın karşısına çıkıp çalıştığımız şartları görüyorsunuz, burası çok sıcak diyerek kamp şehri Arizona ve tesislerden yakındı. Yani Türkiye kötü oynamadı ama suçlu kamp yeriymiş, tesislermiş. Bu da bir tartışmayı beraberinde getiriyor tabii. Milli takım Arizona'daki tesislere FIFA tarafından mecbur mu bırakılmıştı? Sıcak olacağı bilinen bir yerdeki kamp alanını değiştirmek için girişim oldu mu, olmadı mı? Bu soruları TFF yanıtsız bırakıyor. Ancak ufak bir araştırma sonucunda Almanya, Fransa gibi takımların organizasyonun önerdiği yeri değiştirdiği ortaya çıkıyor. Yani değiştirmek mümkünmüş. Maliyeti de ne kadar biliyor musunuz? 1,5 milyon euro. TFF için bir hiç bu para. Ama Montella da Hacı Osmanoğlu da görevinin başında. Biz yine de sahaya dönmeye çalışırsak, ABD maçına golsüz ve puansız çıkıyor Türkiye. Şu anda turnuvada golü de puanı da olmayan tek takım, küçücük ada ülkesi Haiti bile son maçında goller attı. Curaçao'nun golü ve puanı var. Yeşilburun adaları İspanya'dan gol yemiyor. Güney Afrika'nın grubunu ikinci bitirmesi gibi bir sürpriz yaşandı. Böyle güzel hikayeler yaşanıyor turnuvada. Bunların arasında Türkiye golsüz ve puansız kalıp da negatif anlamda listenin başında olmanın, kötünün en iyisi olmanın da anlamı yok. Bir Dünya Kupası keyfimiz var. O da ağzımızın tadı da kaçmaz umarız. ABD maçından sonra amillilere başarılar diliyoruz şimdiden. Montella'nın ayrıca ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. Can Uzun, Ozan Kabak ve kalede de Mert Günoğ'u görebiliriz. Dünya Kupası'nda E grubu maçları var. Fil dişi sahili Curaçao ile Almanya ise Ekvador ile karşılaşıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.